Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا

ليسأل الصادقين عن صدقهم.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون

وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans. 101.1 Vuslat FM.
2: El-Kur'an-ı Destur'a

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

Duydum ki bizi bırakmayı azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir, zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

0: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.
1: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum.

Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki
bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

zindan kadar zamanın eli kalemli cellatlarına bir isyan, eli kırbaçlı cellatlarına bir isyan.

0: ve mahzende günlerini tesbih yerine sayan bir yürek.
1: 7 gün 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. Vuslat FM.

Şu an Mustafa FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerin

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

tam 40 bayram oldu sen teheccüde kalkalı. Tam 40 bayram oldu sen secdedeyken zalimler kapımızı kıralı. Tam 40 bayram oldu ben Yusuf anası olalı. Hatırlar mısın Yusuf'um o Arife gününü? Babanın kabrinden dönerken aldıydık biz kurbanlık koçu. Ellerinle kınalamış, allayıp pullamıştın bütün rahmetinle. Yakmıştık kalan kınayı ellerine, damatlık niyetine, gözyaşları içinde. Nereden bilirdim ki ben, sendin o seneki kurbanım benim. Elleri kınalı, ay yüzlü yiğidim.

tam 40 bayram oldu. Zalimler evimizi alt üst edeli. Tam 40 bayram oldu. Elif Ba suç sayılalı. Mescide gittim diye kalemim kırılalı. Tam 40 bayram kaldı geride. Sensizliğin acısıyla yaşadığım. Yıllara değil be oğul, tam bir ömür ben bayramları saydım. Ve silinmez gözümden kapıdan çıkışın, kınalı ellerin, zülüf gölgeli ve çin ve yeni yeni terleyen bıyıkların, sakalın. Şimdi karlar yağmış simana, aklar düşmüş saçına. Yusuf'um, sen yaşlandın mı zindanlarda? Tam 40 bayram oldu. Aramıza yüksek duvarlar, dikenli teller, sürgün dolu yollar ve müebbet hükümlü yıllar gireli. Tam 40 bayram oldu. Sen ötesinde, ben berisinde ağlayalı. Soğuk cam duvarların. Tam 40 bayram oldu. Sen piri olalı zindanların. Tam 40 bayram oldu. Sen zindana Yusuf, ben Yusuf'a Yakup olalı. Sen gideli Yusuf'um, hiçbir gece kapatmadım kapıları. Söndürmedim ışıkları, bozmadım odanı. Ve yıkamadım 40 bayramdır sen kokulu çarşafları. Tam 40 bayram oldu ben sensiz kalalı. Kaldırmadım masadan çatal kaşığını, kimseye vermedim sofradaki tabağını. Oturduğun yer bomboş şimdi, tıpkı yüreğim gibi. Ve sen gelirsin diye tam 40 bayram oldu ben yüreğime umut ekeli. Hani dedin ya Yusuf'um, ağlama annem, buluşmamız mahşerde diye. İşte tam 40 bayramdır yaşıyorum ben o mahşerin gölgesinde. Ve Yakup gibi ve Meryem gibi ve tüm Yusuf anneleri gibi yaşıyorum işte ben de Yusufi bir vuslat ümidiyle. Yoksa 40 firak bayramına nasıl dayanırdım ben şu titreyen ellerim, tutmayan dizlerimle. Gelen her bayram sensiz geliyor be oğul. Gelen her bayram Yusufsuz geliyor be oğul. Gelen her bayram sürgünle geliyor be oğul. Gelen her bayram mahşerle geliyor be oğul. Gelen her bayramı saydım. Saydım da duvara tam 40 çizik kazıdım. Bil ki Yusuf'um, sensiz ben de zindanlardayım. Sen düşünme beni be oğul, ben bayramlara inat ana yüreğim, ben bayramlara inat yolunu bekleyenim. Bil ki Yusuf'um, kabirde bile seni bekleyeceğim. Yusuf'um, sabır dağı, iman ocağı Yusuf'um, Yakup değilsem de ben anayım işte ben, hem de Yusuf'un anası. Tevekkülün, sabrın anasıyım ben. Ve belki de Yusuf'um, bu son bayramı Yusuf diye atan yüreğimin. Ve belki de Yusuf'um, bu son ıslaklığı her yerde Yusuf'u gören gözlerimin. Ve belki de Yusuf'um, 40 bayramlıkmış sensizliği olan sebatım, sensiz geçen yıllarım. Ve elveda Yusuf'um, elveda kokusuna doyamadığım, elveda kınalı kuzum, elveda anasının gözünün nuru, elveda Yusuf'um, elveda evladım. Tıpkı dediğin gibi Yusuf'um, tıpkı dediğin gibi, vuslatın mahşere kaldı. Vuslatımız mahşere kaldı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda. Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler kapı ve kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061 Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505-136-4050.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler. Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
4: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sunar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı Sabahlar Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hayırlı Sabahlar Bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayalım. Ardından ikinci bölümümüzde gazetelere geçiş yapacağız ve seçmiş olduğumuz köşe yazılarımız da var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Haberlerimizle başlayalım demiştik. Lübnan'a gideceğiz. Siyonist işgalciler Lübnan'da yine katliam yaptı. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 21 sivili katletti. Öte yandan Hizbullah'ın Siyonist düşmana yönelik misilleme operasyonları da sürüyor. İşgal rejiminin birçok hedefini vuran Hizbullah çok sayıda işgalciyi de etkisiz hale getirdi. İşgalcilere ait bir tank, bir İHA ve bir askeri aracı imha etti.
2: Siyonist işgal rejiminin 45 gün uzatılan sözde ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik sivil saldırıları aralıksız sürüyor. Lübnan resmi ajansı Enea'ya göre işgal ordusunun Nebatiye vilayetindeki Batı Sir beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında iki sivil katledildi. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Sur kentine bağlı Bazuriye, Tora ve Düveyr beldesinde motosikletleri hedef alan saldırısındaysa 3 kişi şehit edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı da Arap Salim beldesinde düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin şehit olduğunu ifade etti. İşgal ordusunun gün içerisinde ayrıca Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında da 14 kişi daha katledildi. Böylece soykırımcı Siyonistlerin ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik son düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 21'e yükseldi. Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan Siyonist işgalcilere yönelik en az 28 operasyon düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'ın açıklamalarına göre operasyonlarda Siyonist işgalciler, komuta merkezleri ve askeri araçlar, roket, topçu atışları ve kamikaze insansız hava araçları ile hedef alındı. Ayrıca Hizbullah, işgal ordusuna ait bir Merkava tankı ve bir Hammer aracını vurduğunu, bir Hermes 450 tipi insansız hava aracıyla bir savaş uçağına da karadan havaya füzelerle hedef aldığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda Siyonist işgalci etkisiz hale getirildi.
1: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3.185 kişi şehit oldu, 9.633 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan Hizbullah'ının lideri Naim Kasım, ABD-İran arasındaki görüşmelerle Lübnan devleti ve işgal rejimi arasındaki görüşmelere ilişkin konuştu. İran'a yönelik savaştan ABD'nin bir anlaşmaya varacağını belirten Kasım, Lübnan devletinin işgal rejimiyle yürüttüğü görüşmelere ilişkin de uyarılarda bulundu.
3: وَإِذَا كَانَتْ أَمَرِكَ لَا تَهْتَمْ بِوُجُودْ لُبْنَانِ
2: Lübnan Hizbullah'ının lideri Şeyh Naim Kasım, El Menar televizyonunda yayımlanan konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Kasım, işgal rejimiyle Lübnan arasındaki müzakerelere değindi. Taraflar arasındaki görüşmelere karşı olduğunu yineleyen Kasım, işgal rejiminin başlıca müttefiki olan ABD'yi dürüst bir arabulucu olmamakla suçladı. Kasım, Lübnan makamlarına seslendi. Doğrudan müzakereler tamamen kabul edilemez ve İsrail için bir kazançtır. Doğrudan müzakereleri bırakın. Amerika'ya ne verirseniz onu İsrail'e verir. Ulusal mutabakata dönün.
4: Onlarla birlikte olup bizi sırtımızdan bıçaklamayın. Hiçbir şey kazanamazsınız. Sizin için daha iyi olan ülkenizin yanında durmanızdır. Silahsızlanma dayatmasına ilişkin de konuşan Kasım şöyle konuştu. Silahsızlanma, Lübnan'ı savunma kabiliyetinden, direnişin, yani Hizbullah'ın ve bu halkın kabiliyetinden mahrum bırakmak, yok oluşun yolunu açmak anlamına gelir. Silahsızlanma, yok oluş demektir ve bunu kabul edemeyiz. Kasım, Lübnan makamlarının talep ettiği silahlar üzerinde devlet tekeli ilkesinin bu aşamada direnişi hedef almayı amaçladığını ve bunun işgal rejiminin projesi olduğunu söyledi. Bu projenin amacının direnişi yok etmek olduğunu söyleyen Kasım, tüm gerçekler bizim ve halkımızın varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu kanıtlıyor dedi. ABD ve İran arasındaki görüşmelere de değinen Kasım, Allah'ın izniyle bu anlaşma tamamlanacak. Tamamlanmasına dair işaretler var. Buna göre biz de bu anlaşmaya dahil olan taraflardan biri olacağız. Bu, çatışmaların tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olacaktır dedi.
1: Soykırımcı Siyonistlerin Gazze şeridinde düzenlediği son saldırılarda 6 sivil şehit oldu. Böylelikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Siyonist rejimin Gazze soykırımında şehit sayısı 72.797'ye yükseldi.
4: Abluk altındaki Gazze şeridinde Siyonist işgalciler ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son verilere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada işgal ordusunun Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda 5 sivilin katledildiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 904'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 777'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 2713'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.797'ye, toplam yaralı sayısının da 172.821'e ulaştığı aktarıldı.
1: Yeni torba yasayla birlikte gazete, dergi ve internet sitelerinde Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapmak yasaklanıyor. Teklifin detayları ortaya çıktıktan sonra Hüdapar'dan da eleştiri geldi. Hüdapar İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı yasa teklifi hakkında düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır uyarısı yaptı.
4: Meclis gündemindeki torba yasa düzenlemesi kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayınlara yönelik düzenlemeye tepkiler devam ediyor. Hüdapar, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı da söz konusu teklif hakkında eleştiri getirdi. Torba yasaya eklenen düzenlemeyle Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz anlayışının internet haber siteleri ve dijital mecraları da kapsayacak şekilde genişletilerek fiilen yasallaştırılmak istenmesi kabul edilemez. 1994 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 129 sayılı kararıyla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyet'in insan haklarına dayalı, demokratik, laik hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılapları ve inkılap kanunları aleyhine yayın yapılamayacağı yönünde basın ahlak esasları belirlendiğine işaret eden Hüdapar şu uyarıda bulundu. Bugün ise bu Jacoben ve sansürcü idari kararın torba yasaya eklenen düzenlemelerle dijital medyayı da kapsayacak şekilde yasa gücüne dönüştürülmek istenmesi, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi 49. maddede yer alan ilan ve reklam kesme yaptırımını 13 Ekim 2025 tarihinde de iptal etmiştir. Gerçeklerin ters yüz edildiği resmi tarih anlatısını ve milletimizin inanç değerleriyle çatışan ideolojik kabulleri eleştirmeyi dahi yaptırım tehdidi altına sokan bu yaklaşım, toplumsal barışı değil, tek tipçi ve çatışmacı anlayışı ancak güçlendirir. Yetkilileri bu yanlış düzenlemeden vazgeçmeye davet ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
4: Aileyi merkeze alan güçlü toplum anlayışının bir tezahürü olarak toplumsal farkındalığı artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve köklü değerleri gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir mesaj geldi. Erdoğan, Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası'na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması, ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı.
4: Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. İl kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu kaydeden Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi nedeniyle kararın iptal edildiğini belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı. Üniversitenin eski rektörü Sanver'in aynı zamanda Mason locası büyük üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım ataması yapılmıştı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Böylece market ve restoranlarda yeni dönemde başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre 32 madde yasaklandı ve etiketler de değişiyor. Ayrıntılar haberimizde.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu düzenleme çerçevesinde Avrupa Birliği'nin listesinde olup Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar sıralandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuat kapsamına alınırken 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle kapsam dışında bırakıldı. Ayrıca gıdaların adı ve net miktarının tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir yerde bulunması zorunlu hale gelirken, alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin diğerlerinden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi. Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi. Ürünün aromalı olduğunun açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu. Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde sahip olmadığı özelliklere atıf yapan, tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi ve kokolin ürünlerinde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi gibi ifadeler, sütlü buz ürünlerinde dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytin veya zeytin ağacı görselleriyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da bu kapsamda yasaklar arasına alındı. Doğal aroma verici veya doğal renklendirici içeren, bunun dışında aroma ve renklendirici içermeyen gıdalar için bu ifadelere ilişkin kullanım kuralları belirlendi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Yer fıstığıyla üretilen baklavada yalnızca fıstıklı ifadesi yerine yer fıstıklı ifadesinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerle piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi. İçeriğinde krema bulunmayan ürünlerde krema ifadesi kullanılamayacak, bunun yerine krema sos ifadesi yer alacak. Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.
1: Evet, Antalya merkezli 20 ilde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
4: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de ülke dışında olduğu tespit edildi. Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı. Soruşturmada Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
1: İstanbul'da camide bayram temizliği yapan imam kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Menfur saldırı Bahçeli Evler'de Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. İmam Hatibi Selami Beyaztaş camide temizlik yaptığı sırada bir şüphelinin süpürgenin fişini çekmesini istediğini ve namaz kılacağını söylediğini belirtti. Beyaztaş, iki safın daha temizliğini daha yapayım derken şahıs süpürgenin fişini çekti. İmam Beyaztaş'ın tekrar fişi takması üzerine şahsın saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın elinden kurtulan Beyaztaş, cemaate haber verirken şüpheli olay yerinden kaçtı. Cami cemaatinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırılan ve dudakları patlayarak yaralanan Beyaztaş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Daha sonra polis merkezine giden Beyaztaş, saldırgandan şikayetçi oldu. Kimliği belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki işlemleri sürüyor. Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe mahallesinde evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat, aşırı yağmur yağmasıyla köyün içinden geçen dere yatağına düşerek su akımına kapıldı. Aras Nehri'ne doğru sürüklenen çocuk mahalle sakinlerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoğlan jandarma ekipleri tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammed Binici Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemelerden sonra cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken konuyla ilgili Tekman Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbiri alınması gerektiğini söyledi.

0: Siyonizmin ne oranda vahşet ürettiği Gazze soykırımı sürecinde daha belirgin şekilde görüldü. Kundaktaki bebekleri katlettiler ve artık vahşeti onlar da kabul etmek zorunda kaldılar. Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var diyerek önemli bir itirafta bulunmuş oldu.
1: İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var. Bu sözler Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog'a ait. Bir ödül töreninde konuşan Herzog, kendi toplumunda tehlikeli bir şiddet ve insanlıktan uzaklaşma artışı yaşadığını söyledi. Keşke bugün sadece birlikten bahsedebilseydim diyen Herzog, ancak büyük üzüntümle belirtmeliyim ki, şiddetin tek başına baş gösterdiği günler yaşamıyoruz ifadelerini kullandı. Herzog, Siyonist toplumda yayılan ve normalleşme riski taşıyan korkunç bir hayvanileşme sürecine karşı uyarıda bulunarak, artan şiddete örnek olarak Araplara yönelik artan cinayet oranlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da kanunsuz bir kalabalık olarak tanımladığı grupların gerçekleştirdiği saldırıları gösterdi. Herzog'un bu sözlerine Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den sert tepki geldi. Ben-Gvir, Herzog'u kendi vatandaşlarına hakaret etmekle suçladı. Ben-Gvir, X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in yüz binlerce vatandaşına hayvan diyen bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığına layık değildir, nokta, diye yazdı. Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekilleri de Herzog'un yorumlarını eleştirerek, Yahudi toplumundaki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirmekle suçladılar. Soykırımcı Itamar Ben-Gvir'in alıkoyulan Sumut filosu katılımcılarına karşı hakaretleri dünya çapında kınamaya yol açmıştı.
0: Somaliland'in Kudüs'teki sözde büyükelçilik adımına 14 ülkeden tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada bu karar yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. 14 ülkenin bakanları bu adımın işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.
1: Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada 14 ülke Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ın işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açmasını kınadığı ve bu hareketin yasa dışı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin ve Somali'nin Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere birçok ülke bu kararı yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımladı. Bu adımı en sert şekilde kınadıklarını belirten bakanlar, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların ihlal edildiğini vurguladı. Bakanlar, bu durumun işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini de ekledi. 14 ülkeden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te yasa dışı bir gerçekliği pekiştirmeyi veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı amaçlayan her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini yinelediler. Açıklamada, Doğu Kudüs'ün 1967'den beri işgal altındaki Filistin toprakları olduğu ve yasal ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü önlemin geçersiz ve hukuki etkisiz olduğu belirtildi. Bakanlar ayrıca Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütününe tam desteklerini vurgulayarak, Somali topraklarının birliğini zayıflatan veya egemenliğini ihlal eden her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini dile getirdiler. 2025 yılının sonlarında işgal rejimi, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu ve bu durum Somali ve uluslararası toplumdan derhal kınamalara yol açtı.
0: Gazze şeridinde mühendislik yapan Basel Elbaht, soykırım saldırıları nedeniyle yıkılan fabrikasının ardından kurduğu küçük çadır atölyesinde enkazdan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için hayati yedek parçalar üretiyor.
1: Gazze şeridinde Siyonist saldırıların yol açtığı yıkım günlük hayatı derinden etkilerken mühendis Basel Elbaç bu zorlu şartlar içinde üretimi sürdürmeye çalışıyor. Tal el Hava mahallesindeki yıkıntıların arasında kurduğu küçük çadır atölyede çalışan Elbaç, yıkılmış binalardan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için gerekli yedek parçalar üretiyor. Gazze şehrinin doğusundaki El Tufah bölgesindeki fabrikasının saldırılarda yıkıldığını belirten Basel Elbaç, "Şu anda sahip olduğum şey yalnızca basit bir atölye ama bu insanların motosiklet, jeneratör ve otomobil yedek parçalarına yönelik acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor," dedi. Gazze'li mühendis, üretim için gerekli temel malzemelerin bulunmadığını, diğer tedariklere erişimin ise sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. İşgal rejiminin saldırıları, bölgenin ekonomik altyapısında yaygın yıkıma neden olurken, fabrikaları ve işletmeleri yerle bir etti ve artan yoksulluk oranları ile birlikte binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Dünya Bankası'nın önceki tahminlerine göre Filistin ekonomisi son yılların en ağır daralmasını yaşadı ve Gazze'de ekonomik faaliyetler neredeyse tamamen durdu. Raporda açığın gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %83'üne ulaştığı, bölgedeki işsizliğin ise yaklaşık %80'e çıktığı öne sürüldü.
0: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Bahar Etkinlikleri final programı kapsamında Gençlik ve Gazze buluşmasını gerçekleştirdi. Programda Gazze'de yaşanan insanlık dramı, gençliğin sorumluluğu ve ümmet bilinci ön plana çıktı.
1: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Bahar Etkinlikleri final programı Batman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hüdapar Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Doktor Zaher Elbek, Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin ile çok sayıda teşkilat mensubu ve genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi, ezgi ve marşlar seslendirildi. Filistinli Mücahid'in Mektubu, Gazze için Ne Diyoruz başlıklı içerikler ve Filistin-Gazze temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Hüdapar Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Murat Günaydın, yeni neslin bilinçlendirilmesine vurgu yaptı.
2: Bir yandan da yozlaştırılan ahlaki dezenerasyona maruz bırakılan bir gençlik var. Kimileri düzenledikleri çölenlerle gençleri ifsad etmeye, yozlaştırmaya çalışıyor. Bizler ise düzenlediğimiz bahar etkinlikleriyle hem gençliğin sinirlerini, stresini atabileceği, hem belki de bir nefes alabileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni nesil oluşturacak olan gençler şunu görebilmesi gerekiyor. Şu an İsrail uluslararası hukuka rağmen, bütün kanunlara, yasalara rağmen dünyanın gözü önünde soykırım icra ediyor. Demek ki bu çarpık düzen bir bozukluk var. Gencin bu düzeni alaşağı edebileceği, bu düzeni yerle eksan edebileceği bir şuura sahip olması gerekiyor.
1: Programda konuşan Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise, Siyonist, sinsi planlarla oluşturulan İslam ümmetinin dağınıklığına dikkat çekerek, vahdet konusunda yeni nesilden umutlu olduğunu dile getirdi.
3: İslam ümmetinin Müslümanların arasındaki farklılıkları taşıyacağız, onları gruplar haline getireceğiz ve onları birbirine düşürüp yumuşak lokma haline getirdikten sonra emperyalizmin emrine vereceğiz. Ben şu an yeni nesilde, yeni gençlikte Allah'ın izniyle bu Siyonizmin oyununu aşağı edecek nesillerimiz olduğunu görüyorum. Bilgimizi, gücümüzü birleştireceğiz. Ve Allah'ın izniyle ben bu şekilde Siyonizmi yeneceğimize inanıyorum.
1: Dinç, Gazze konusunda devletlerin yetersiz kaldığını savunarak vicdan sahiplerinin sorumluluk aldığını belirtti.
3: Yani şu an bir yönüyle devletlerin de Filistin'e, Gazze'deki soykırıma karşı verdikleri en büyük destek sinirli sinirli bakıyorlar. Yani somut olarak bir şey yok maalesef. Aslında bu konuda somut olarak destek vermediklerinden dolayı artık vicdanlar dayanmıyor. Yürekler dayanmadı ve insanlık harekete geçti. Ve bu konuda da gerçekten belki bu vicdan hareketi bu soykırımı gelecek.
1: Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Doktor Zaher Elbek de savaşta düşmanı yenmenin sağlam bir nesilden geçtiğine dikkat çekti.
4: Neslimiz sağlam, mücahit, mert iyiyse savaş kazanırız. Neslimiz bozuk olursa biz kaybettik. Çünkü nesil en önemli.

0: İslam aleminde bayram heyecanı var. Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Müslümanlar bir araya gelip kucaklaşacak, sevinçlerini paylaşacak. Müslümanlar heyecanla bayramı beklerken Diyanet İşleri Başkanlığı da Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. İşte il il bayram namazı vakitleri.
1: Suskunlaştığını gördük diyorsa. 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre en erken bayram namazı Iğdır'da saat 05.14'te ve en geç ise İzmir'de 06.25'te kılınacak. Bayram namazı Ankara'da saat 05.59, İstanbul'da saat 06.12 ve Diyarbakır'da ise saat 05.34'te eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre kimi illerdeki bayram namazı saatleri şöyle olacak. Adana 05.55, Adıyaman 05.42, Ağrı 05.18, Antalya 06.14, Batman 05.30, Bingöl 05.31, Bitlis 05.25, Bursa 06.13, Denizli 06.19, Eskişehir 06.08. Elazığ'da 05.36'da kılınacak bayram namazı, Şanlıurfa'da saat 5.41'de, Gaziantep'te saat 5.47, Erzincan'da saat 5.53 ve Erzurum'da ise saat 5.25'te eda edilecek. Diyanet'in verilerine göre diğer illerde ise şu saatlerde bayram namazı kılınacak. Hatay 05.54, Kahramanmaraş 05.48, Konya 06.05, Malatya 05.40, Manisa 06.23, Mardin 05.33, Mersin 05.59, Muş ve Siirt 05.27, Şırnak 05.26, Trabzon 05.29, Van 05.20.
0: Evet, milyonlarca hacı adayı hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfe için Arafat meydanında dualar ve tekbirlerle bir araya geldi. Hacı adayları Zilhicce ayının 9. günü olan Salı sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Arafat meydanına akın etmeye başladı. Milyonlarca Müslüman güneşin doğuşundan batışına kadar Arafat vakfesi için mübarek topraklarda bir araya geldi. Hacılar sınırları tabelalar ve işaretlerle belirlenen Arafat bölgesi içinde bulunmaya özen gösterirken Arafat'ın tamamı vakfi alanı kabul ediliyor. Öğle vaktinin girmesiyle birlikte Arafat hutbesi okunuyor. Hutbede Müslümanlara nasihatler verilirken bu mübarek günün faziletleri hatırlatılıyor. Hacı adayları gün sonunda dua, tekbir, tehlil ve istiğfarla ibadetlerini sürdürürken bölgede derin bir huşu ve manevi atmosfer hakim oluyor. Zilhicce'nin 9. gününde güneş battıktan sonra hacı kafileleri Müzdelife'ye doğru hareket ediyor. Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılıyor, ardından geceyi zikir ve şükürle geçiriyor. Öte yandan hacıların Mina'ya ulaşımı da pazartesi günü tamamlandı. Hacılar terviye gününü geçirmek üzere Mina'da toplandı. İlgili kurumlar hacıların mübarek mekanlar arasındaki hareketini kolaylaştırmak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kapsamlı organizasyon ve hizmet planları uyguladı. Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Ülkenin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Arife günü Türkiye'nin büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bayramın birinci gününde ise Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada, Güneydoğu Anadolu bölgesinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü gününde de kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Dördüncü günde ise Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan üç büyük ilde de hava durumu merak ediliyor. Arefe günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, bayramın ilk günü parçalı bulutlu ve sıcaklığın 26 santigrat derece civarında olması bekleniyor. Ancak bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde İstanbul genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara, bayramı en yağışlı geçirecek iller arasında yer alıyor. Arefe gününden itibaren çok bulutlu olan hava, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte 19'la 23 derece seviyelerine gerileyecek. İzmir, bayramı yağışsız kapatacak şanslı illerden biri. Arefe günü ve bayram süresince kentte parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın ilk günlerinde sıcaklıklar 30 santigrat dereceye kadar yükselerek yaz havasını hissettirecek.
0: Kurban Bayramı öncesi yardım kuruluşları çalışmalarını hızlandırdı. Umut Kervanı Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı ulaştırırken Yetimler Vakfı Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağladı.
1: İnsani yardım kuruluşları yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Ankara'da yardım faaliyetlerini sürdüren Umut Kervanı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi alışveriş kartlarını ulaştırdı. Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, Umut Kervanı Ankara yetkilileriyle hayırseverlere teşekkür ederek dua etti. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi gördüklerini belirten Ankara Umut Kervanı Derneği yetkilisi Fuat Ayaş, yapılan bağışlarla birçok aileye destek ulaştırdıklarını ifade etti.
2: Kurban Bayramı öncesi en azından muhtaç ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma babında alışveriş kartlarını ailelerimize teslim ettik. Daha önce de tespit ettik. İşte Ankara'nın Altındağ, Mamak, Keçiören, Sincan, Etimesgut ilçelerinde tespit ettiğimiz muhtaç ailelere alışveriş kartlarını teslim ettik. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin.
1: Ayaş, hayırseverlerin destekleriyle bayramda da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştıracaklarını belirterek yardım çalışmalarının bayram boyunca devam edeceğini ifade etti. Yetimler Vakfı da Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteğinde bulundu. Düzenlenen organizasyonda çocuklara bayramlık kıyafetleri teslim edilirken renkli anlar yaşandı. Vakfın gönüllüleri tarafından yakından ilgilenilen çocukların bayram sevinci yüzlerine yansırken, yapılan destekle ailelerin bayram öncesi yükünün hafifletilmesi amaçlandı. Yetimler Vakfı yetkilileri sadece bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca yetim ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
0: Evet, kuaförlerde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk artarken birçok berber mesailerini gece geç saatlere kadar sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların tıraşlarını son günlere bırakması nedeniyle oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mersin'de berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi vatandaşların tıraş olmak için berberlere akın etmesiyle birlikte çalışma saatleri uzadı. Berberler özellikle son günlerde yoğunluğun arttığını ifade ederken tıraşların son ana bırakılmasının hem kendilerini hem de müşterileri zor durumda bıraktığını söyledi.
3: Farklı bir heyecan oluyor aslında. Güzel oluyor aslında. Yani son gün değil de mesela 3-4 gün öncesinden olmuş olsa daha hoş olur. Daha tıraş oturmuş bir şekilde olur.
4: Normalde bizim insanlarımız bir hafta 10 günden aşağı gelmiyorlar. Sakalım uzar, saçım uzar gibisinden söylüyorlar. Halbuki de erken gelse, tıraşın olsa, gitse daha iyi. İşteyse bizi de yormazlar, bizi de sıkmazlar. 2'de 3'de kapatıyoruz. Normalde saat 8'de 9'da kapatan bir insanım. Bugün pazar, çalışıyorum, yoğunluğumuz olur gibisinden açtım.

0: güzel oturduğu için de daha güzel görünüm sağlar. Yani bence son güne bırakanlar için bırakmasınlar. Daha önceden yapsınlar ki daha güzel görünür.
1: Van'da bayram yoğunluğu yaşayan berberler randevulu sisteme geçti. Kentteki birçok işletme geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmek, daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek adına bu bayram öncesinde randevulu sisteme geçiş yaptı. Berberler bu sistemden hem kendileri hem de müşterilerin memnun kaldığını belirtti.
2: Müşterilerimiz genelde arayıp gün ve saat veriyorlar. Randevuyla çalışıyoruz biz. Bu konuda hem biz rahatız hem müşterilerimiz rahat ediyor.
3: Eskiden nelerdi haberi berberden?
4: Konya'da hayvan pazarındaki satıcılar altyapı eksikliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Meram ilçesindeki Alakova kurban pazarında satış yapan besiciler yağış sonrası biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Besiciler yetkililerden kurban pazarındaki altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
1: Konya'da bulunan Alakova kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Ancak besiciler yağışların ardından oluşan çamur ve altyapı eksikliklerinden şikayet ediyor. Kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştıklarını belirten besiciler, pazar alanında yeterli düzenleme yapılmadığını, müşterilerin pazarda rahat hareket etmekte zorlandığını aktardılar.
5: Pazardayız. Belediyenin bizden almış olduğu 15 bin lira ücretle rezillik çekiyoruz. Yağmur yağıyor, hayvanlar ıslanıyor, herhangi bir çalışma yok. Abi çadırlar hep beraber, işte arkadaşlarımızla beraber sularını aktarıyoruz. Elimizden geldiği insanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama rezil olduk günlerdir burada.
1: Bir başka besici ise hayvan pazarının yerinin iyi olmadığını ve gerekli şartların sağlanmadığını söyledi.
5: Buraya besicilik yapmaya ya daha doğrusu müşterilerimizle birleşmeye geldik. Yani mallarımızı, kurbanlıklarımızı müşterilerimize satmaya geldik. Fakat burada ne yer bulabildik ne böyle kendi imkanlarımızca yani. Kendi imkanlarımızca geldik buraya toprak döktük, çamur, insanlar, müşteriler gelmiyor. Yollar pis, her taraf yani. Darma duman olmuş yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ya bakın şöyle. Şu hayvanlara bakın. Bu hayvanlara biz 12 ay boyunca bakıyoruz. Bunları alıyoruz, getiriyoruz buraya. Bakın hayvan çamurun içinde yani.
1: Besiciler daha önce kullanılan hayvan satış yerinin daha iyi olduğunu belirttiler.
6: Her yıl pazara mal çıkarıyoruz abi, bu şekilde zorluklar görüyoruz. Yani belediye bir çalışma yapıp kum döküp ya da bir toprak döküp insanlara yardımcı olmuyor. Bak yağmur yağdı, her taraf perişan. Malımız çamurun içinde. Çadırlar uçtu gitti. Yani öbür taraf vardı, Kayacık pazarı mesela. Orayı iyiydi biraz yani. O da köpek barınağına çevirdiler abi. Yani sektörü bitirdiler.
1: Şu şartlarda hem satıcının hem de alıcının mağdur olduğunu belirten besiciler daha korunaklı alanların oluşturulması çağrısında bulundu.
7: Aşağı yukarı 30 senedir Konya'da bu işi yaparız. Tam Kayacık hayvan pazarına düzeni kurdular. Yeri ayarladılar. Betonu, batmanı vesaire. Bu 2 senedir de buraya getiriyorlar. İşte rezaleti görüyorsun abi. Vatandaşı görüyorsun.
8: Yukarıda kendi çadırlarımızla, kendi imkanlarımızla korunuyoruz. Koyunu ıslatmamak için çabalıyoruz. Uzun süre kalırsa tabi hasta olur. İşte abi bunları yetkililere bildiriyoruz. İnşallah bir şeyler yaparlar ileri zamanda. Yani biraz düzenleme getirirlerse iyi olur yani yetkililere çağrımız.
4: ABD ve İran arasındaki olası barış anlaşması belirsizliği devam ederken taraflar bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Amerikan ordusu liman kenti Bender Abbas'ta İran güçlerine saldırdı. Haber İran medyasında yer aldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını saldırıda 4 İran devrim muhafızı askerinin şehit olduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri gün içinde Basra Körfezi'nde bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini görüştü. Taraflar, uluslararası hukuk çerçevesinde geçiş özgürlüğü ve ticaretin güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
1: Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Umman ve İran,

İran temsilcileri, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik ilkeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi arasındaki görüşmenin ardından uluslararası hukuka uygun olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğünü düzenleyen bir dizi ilkeyi görüşmek üzere Umman ve İran heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapıldı. Açıklamaya göre taraflar, gemi trafiğinin, ticaretin ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Garibabadi, el-Busaidi ile görüşmesi sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın mesajını da kendisine iletti. Mesaj, Pakistan arabuluculuğuyla devam eden İran-Amerika görüşmeleri ve iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde seyri sefer özgürlüğünü yeniden tesis etme arzusuyla ilgiliydi. Garibabadi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkinde açıklama yaptı. Umman ve İran heyetleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini yöneten ilkeler bütününü, kıyı devletlerinin güvenliği ve ulusal egemenliği ile uluslararası hukuk kurallarının ışığında göz önünde bulundurarak incelemek üzere kapsamlı bir oturum düzenlendi.

0: Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sundu.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şimdi reklamlar.
8: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
9: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
3: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
10: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
11: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
12: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
13: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 26 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ali İmran Suresi 145. Günün hadisi. Hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Zira ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tövbe edip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak Buhari. Günün sözü. Allah ile olduktan sonra ölüm de ömür de hoştur. Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. 1. Hanımının ahlakında bir değişiklik görürse kabahati kendinde bulup ben iyi olsaydım o da böyle olmazdı diye düşünmelidir. Evliyadan birinin hanımı huysuz idi. Buna hep sabreder, soranlara derdi ki eğer onu boşarsam ona sabredemeyen biri alır da ikisinin birden felakete düşmelerinden korkarım. Büyükler buyurmuş ki bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabrederse 6 şey ziyandan kurtulur. Çocuklara dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. 2. Hanımı kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olup özür dilemeye başlar. Çünkü o zayıftır. Susunca mağlup olur. 3. Hanımının iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük nimettir. 4. Hanımı ile öyle olmalıdır ki kocam beni herkesten çok seviyor bilsin. 5. Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamalı. Evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. 6. Hanımının cahilce hareketleri için daima uyanık bulunmalıdır. Çünkü Adem babamız, ehli olan Havva anamızın daveti üzerine yanlış iş işledi. Evde hakim, amir, erkek olmalıdır. Kadın değil. 7. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah, iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve gusül abdesti almaya devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını vaat ederek ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemelidir. 8. Hanımının ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Sözün özü. Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde felah yoktur. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, ayakta iken bizi İslam ile koru. Otururken bizi İslam ile koru. Uyurken bizi İslam ile koru. Hakkımızda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Amin. Takvim yaprağından hayırlı.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efem.

Kanla çizilir şafaklar yüreğin üstüne, geçilir yardan, sevgilerden ölüm üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın, aydınlık bir gün doğar, doğar Mekke üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın, kurulur yeni bir dünya Gülistan üstüne. Ellerim dolanır gözlerine seherlerin, savaşçılar gelir ufuktan cihad üstüne. Yağmurlarla söylenir türküler kutlu çağa, cihada yürür savaşçı

0: Dede, ben bu güzel ülkemizi çok seviyorum. Allah'a çok şükür her şey yetişiyor.
1: Şükürler olsun yavrum, şükürler olsun. Rabbim gördüğümüzden ayırmasın inşallah. Bak unutmadan söyleyeyim. Akşehir'de yetişen ve eskiden adına Napolyon denilen bu kirazın adı artık Akşehir kirazı olarak tescillendi.
0: Dede, neden hızlı hızlı yürüyorsun?
1: Zaman su gibi akıp gitmiş oğlum. Bak daha öğle namazını kılamadık.
0: Ha evet dede. Burada cami nerede var acaba?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Nasreddin Hoca türbesinin biraz yukarısında imaret ya da diğer adıyla Hasan Paşa Camii olacaktı.
0: Ha, minaresini gördüm dede.
1: Buraya yakın zaten oğlum.

0: Ay ne güzel, bahçesinde kocaman ağaçlar var.
1: Epey eski bir cami burası. Kitabesine göre 1500 yılında yapılmış. Bu caminin bir özelliği de Osmanlı'dan kalan tek eser olması.
0: Hala ayakta ve çok güzel.
1: Gel oğlum, istersen önce abdestimizi alalım, sonra istediğin kadar konuşuruz, gel.
0: Tamam, doğru söylüyorsun dede. Şu şadırvanda alıyoruz değil mi abdesti?
1: Evet, evet.

0: Allah kabul etsin dede.
1: Amin. Senin namazını da Allah kabul etsin oğlum. Çok şükür namazımıza da yetiştik işte.
0: Dede, bu camiyle ilgili başka şeyler de anlatacağım demiştin.
1: Ha, demiştim değil mi? Anlatayım o vakit. Hani senin çok sevdiğin Evliya Çelebi var ya.
0: Evet evet dede.
1: İşte o buralara da gelmiş.
0: Ha, peki Akşehir hakkında ne yazmış?
1: Burayı da gezdiği diğer yerler gibi o tatlı üslubuyla anlatmış. Nasreddin Hoca'dan fazilet sahibi olup hazır cevap, keramet sahibi, filozof, din ve dünya işlerini birlikte ve eksiksiz yürüten büyük bir zat, ulu bir candı diye bahsetmiş.
0: Hmm. Dede, Evliya Çelebi Nasreddin Hoca'yı ne kadar özel biri olarak anlatmış. Bizler şimdilerde onu sadece komik hikayeler anlatan biri olarak görüyoruz.
1: Bak bu doğru oğlum. Maalesef günümüzde bu şekilde algılanıyor. Ama esas olan Evliya Çelebi'nin anlattığı olsa gerek.
0: Dede, konuştuğumuz konuyla hiç alakalı değil ama ben acıktım.
1: Bak ben de tam sana soracaktım yemek yemeye gidelim mi diye.
0: Sence burada etli ekmek var mıdır?
1: Olmaz olur mu oğlum? Burası Konya'nın bir ilçesi. Hadi gidip bir şeyler yiyelim.
0: Tamam.

0: Ya Rabbi şükür, elhamdülillah. Çok acıkmışım dede.
1: Afiyet olsun yavrum, afiyet olsun. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Ah, ne zor şey açlık, ne zor şey.
0: Zaten bunun için komşusu açken kendi tok olan bizden değildir demiş sevgili peygamberimiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Yüreğim sızlıyor. İçimde bir yangın, bir vicdan azabı hiç durmuyor. Bitmek bilmiyor. Feryatlar yükseliyor yürek coğrafyamdan. Zalim ve zulüm orada. Mazlum orada, ben burada. Acı orada, gözyaşı ve kan orada, ben burada. Düşerken kardeşlerim bir bir toprağa, ben yine burada. Elim kolum bağlı, çaresiz. Ve hep aynı soru yankılanıyor kulaklarımda. Hani biz iman kardeşiydik? Hani? Hani biz iman kardeşiydik?

0: Hani biz iman kardeşiydik. Hani birbirimize kenetlenmiştik. Hani cennete beraber girmeliydik. Hani biz iman kardeşiydik.
1: Hani biz iman

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

24. Bölüm. Osman bin Huveris, Şam'da yerleşmişti. O da Hristiyanlığı kabul etti. Ayrıca Şam valisine Mekkelileri şikayet ederek, üzerlerine bir orduyla gidildiği takdirde, oraların kolayca fethedileceğini anlattı. Vali, emri altında bulunan ikinci derecedeki bir valiye mektup yazarak, Osman bin Huveris'in eline verdi. Mektupta, bir orduyla Mekke üzerine yürümesini ve oraları ele geçirmesini emrediyordu. Vali İbni Cefne bu emri yerine getirmek üzere hazırlıklara başladı. Bu sırada onun maksadını anlayan bir bedevi grubu İbni Cefne'yi ziyaret için izin istediler. İbni Cefne huzuruna aldığı perişan kılıklı insanlara sordu. İstediğiniz nedir? Ey Melik, harem halkı üzerine asker çekeceğinizi duyduk. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bu konuda aldığım emri yerine getireceğim. Ey Melik, biz sizi severiz. O taraflara hakim olduğun takdirde bizim zarara uğramamız da söz konusu değildir. Ancak orada Kâbe denilen bir beyt vardır ki Peygamber İbrahim zamanından kalmadır. Allah hiç kimsenin bu beyte karşı çıkmasına, ona saldırmasına razı olamaz. Nitekim Yemen taraflarından gelen büyük bir ordu Mekke önlerindeyken mahvedilmiştir. Sakın böyle bir işe girişmiş olmayasın dediler. Daha sonra fil hadisesini tafsilatıyla anlattılar. Bunları sizin iyiliğinizi düşünerek söylüyoruz ey Melik. Başınıza gelecek olan bir bela bizi sevindirmez dediler. İbni Cefne onları savdıktan sonra yaptığı bir araştırma sonucu Ebrehe'nin ordusunun feci şekilde mahvedildiğini öğrendiği zaman derhal hazırlıklarına son verdi. Osman bin Huveris'i yanına çağırdı. Harem sahasını fethedebilmesi için kendisine böyle bir imkan hazırladığından dolayı teşekkür etti. İleride yapacağı ihsanların bir başlangıcı olmak üzere güzelinden bir takım elbise giydirdi. Osman elbiseyi giydiği günün akşamı vücudunda yanmalar, kaşınmalar hissetti. Kaşıdığı zaman yaralar açıldı. Gitgide bir halsizliğin çöktüğünü de hissediyordu. Daha sonra birden sakın diye düşündü. Ama iş işten geçmişti. Elbisesinin zehire bulanmış olduğundan hiç şüphesi kalmamıştı. Derhal çıkardı. Fakat artık duruşu ve dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyordu. Adım adım ölüme yaklaşıyordu. Birkaç saat sonra İbni Cefne'nin yanına girenler ona Osman bin Huveris'in kıvrana kıvrana can verdiğini bildirdiler. ''Bize kazdığı kuyu kendine mezar oldu.'' dedi. Abdullah bin Cahş yaptığı gezi ve araştırma sonunda Hristiyanlığı kabul etti. Bu din onun kalbine huzur ve sükun verdi. Abdullah aradığını bulduğundan emindi. Tekrar Mekke'ye döndü ve orada sessiz, sakin bir hayat yaşamaya başladı. Zeyd, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra maksadını önce karısı Safiye'ye açtı. Hadrami'nin kızı Safiye bunu hiç hoş karşılamamıştı. Kocasını seviyordu. Temiz ahlaklı, dürüst, sevimli bir insandı. Hoş bir geçimleri vardı. Uzun zaman ondan ayrı kalmaya hiç de hevesli değildi. ''Gitme Zeyd, burada yanımda kal. Sensiz duramam.'' dedi. Ancak Zeyd duracaklardan değildi. Aklına bir daha çıkmamak üzere yerleştirdiği bu mesele öyle bir gelip bir giden, kolayca terk edilebilecek cinsten bir düşünce değildi. İş uzadı, Zeyd gitme fikrini bir an olsun hatırından çıkarmadı. Safiye göndermemekte diretti. Safiye'nin öne sürdüğü her fikri dinliyor, daha sonra. Ama ben mutlaka hak dini bulmalıyım. Bu konuda yapmayacağım hiçbir fedakarlık yok, diyordu. Peki ben sensiz ne yaparım? Zeyd oğlunu gösterdi. İşte Said. Yavrumu bağrına basar. Onunla kendini avutursun.
İleride cennet müjdesini hayattayken alacak olan bu küçücük yavru, haşere-i mübeşşereden birisi olan Said bin Zeyd Hazretleri'ydi. Ama bu tavsiye Safiye için yeterli değildi. Demesi kolay bunun. Ama bir kadın için kocasının yeri başka, oğlunun yeri daha başka. Münakaşa böyle sürüp gidiyor, Zeyd hanımını bir türlü razı edemiyordu. Sonunda o razı olmasa da yola çıkmaya karar verdi. Safiye de bu işi zorla da olsa engellemeye kararlıydı. Nihayet durumu Zeyd'in amcası olan Hattab'a anlattı. Hattab Zeyd'i buldu. Ona nasihat ve tehdit karışımı sözler söyledi. Hak din hikayesini burada kesmesini ihtar etti. Hattab, Zeyd'in hem amcası hem ağabeyiydi. Zeyd'in dedesi, Nüfeil öldüğü zaman geride bir karısı ve iki oğlu kalmıştı. Biri eski

Yan sıçradı ama artık olan olmuş, başına örtü örtülmüştü. Bundan böyle Amr, üvey annesinin tek sahibi olma hakkını elde etmiş bulunuyordu. İsterse onunla kendi evlenir, isterse başkasına satardı. Çirkin fakat yaygın bir adetti bu. Kocası ölen bir kadın, onun cenazesi yıkanırken derdine mi yansın, yoksa kocasının yakın akrabasından birinin başına örtü vereceği örtüden korunmak yollarını mı düşünsün? Ya bütün derdini unutarak bunu düşünecek ve avlanmaktan kurtulacak yahut başa gelene razı olacaktı. Üçüncü bir yol yoktu. Cenaze evden çıktıktan sonra av müddeti sona eriyordu. Amr, üvey annesine başına örtmeye muvaffak olduğu örtüyle sahip olduktan sonra onu kimselere kaptırma niyetinde olmadığını açıkça ifade etti. Kendisine göre münasip bir zamanla onunla evlendi. Şurası muhakkak ki böyle bir avlanışla üvey oğluna, kocasının kardeşine veya benzer bir kişiye düşen ve bir daha yakasını kurtaramayanların ilki bu kadın değildi. Bu evlilikten Zeyd adında bir oğul dünyaya geldi. Zeyd büyüdükçe kavminin yaptığı saçmalıklara karşı içinde bir tiksinti duydu. Taşlara, ağaçlara tanrı diye tapınmanın manasızlığını anladı. Doğru olmadığını açıkça söylemekten çekinmedi. Fakat bu yolda karşısına ilk çıkan hem amcası hem de ana bir kardeşi ve ağabeyi olan Hattab oldu. Zeyd, Hattab'ın pek çok dayağını yedi. Bundan sonra Safiye, Zeyd'de yol hazırlığı gördükçe Hattab'a haber uçuruyor, mesele orada kapatılıyordu. Ama gün geldi, o da fayda vermedi. Sabahleyin bir işini takip için çıkar gibi ayrılan Zeyd, akşam üzeri eve dönmedi. Safiye, oğlu Said'le birlikte onun ardından gözyaşı döktü. Zeyd, harem sahasını terk ettikten sonra günlerce yol aldı. Rastladığı yerde din bilgini kimselerin varlığını araştırıyor, gönlünde yanıp tutuşan o derdin devasına merhem soruyordu. Nihayet bir Hristiyan papazı sorusunu şöyle cevaplandırdı. ''Sana İsa aleyhisselamın dinine girmeyi tavsiye ederim. İsa dini beni tatmin etmiyor. Neden? Çünkü Hazreti İsa bir Allah'a iman etmeyi emrediyordu. Siz bu sayıyı üçe çıkardınız. Allah birden fazla olacaksa üç olması şart değil. Benim memleketimdekiler 300'den fazla ilahın bulunduğunu söylüyorlardı. Nereden biliyorsun İsa'nın bir tek Allah'a inanmayı emrettiğini? Çünkü Allah bir tanedir. Kendisine eş koşmayı emredecek kişiyi de peygamber olarak göndermez. Geriye siz kalıyorsunuz. Yani üç ilah vardır diyen peygamber İsa değil, sizsiniz. Bir iki saniye durdu. Kendini dikkatle, hayretle dinleyen papazın gözlerinin içine baktı. Bense sadece bir tane Allah'a inanmayı emreden dini arıyorum. O halde sana sarıldığın takdirde hidayet bulacağın bir dini haber vereyim. Hangi dindir o? İbrahim aleyhisselamın dinidir. İşte bana onu anlatıver. Anlatamam. Neden? Çünkü o dini gerçek manasıyla bilmiyorum. Bilen bir kişinin varlığına da inanmıyorum. Zeyd oradan gözleri yaşlı çıktı ve yola koyuldu. Allah'ım, sen şahit ol ki ben İbrahim peygamberin dini üzereyim. Bu din üzere yaşamayı, bu din üzere ölmeyi arzu ediyorum diyerek ilerliyordu. Daha sonra ağır ağır giden devesinin üzerinde İbrahim peygamberin tanıttığı ve anlattığı Allah'a secde etmek üzere başını bineğin koynuna kadar indirdi. Allah'ım, Allah'ım, sana nasıl ibadet edeceğimi bilmiyorum, diyordu. Şam taraflarında görüştüğü bir rahibe hayat hikayesini anlattığı zaman rahip, ''Ey Mekkeli,
Anladığıma göre sen

İbrahim peygamberin dinini aramaktasın. Aradığın dini bilen veya o dine bağlı olan bir kişinin varlığını zannetmiyorum. O Yahudi değildi, Hristiyan değildi. Tertemiz bir inançla Allah'a yönelmeyi emreden bir peygamberdi. Yahudilik de, Hristiyanlık da Peygamber İbrahim aleyhisselamdan sonra gelmiş olan dinlerdir. İbrahim peygamber namaz kılar, secde eder ve ibadetlerinde senin yurdunda bulunan beyte yönelirdi. Zaten o beyti de kendi Allah'ın emriyle yapmıştı. Sen şimdi dön, kendi yurduna git. Çünkü Allah senin kavminden, senin yurdundan bir adama vazife verecektir ki, o peygamber İbrahim aleyhisselam tarafından getirilen tertemiz Hanif dinini insanlara öğretecektir. O Allah'ın en sevgili kuludur. Zeyd, bundan sonra daha fazla bir şey öğrenemeyeceğine inanarak döndü. Görüştüğü din adamlarının verdiği en son bilgi, aradığını yine kendi yurdunda bulabileceğini gösteriyordu. Yurduna geldi. İnsanlar yine putlara tapıyor, yine onlara kurbanlar takdim ediyorlardı. Tanıyanlar ona, ''Ne yaptın, ne oldu?'' diye sordular. Varaka Hristiyanlığı kabul etti. Ama o din bana pek uygun gelmedi. Ben de Peygamber İbrahim'in getirdiği dine inandım, dedi. O neye inanıyordu? Neye inandığını bilmiyorum ama o neye inandıysa beni de öyle inanmış gibi kabul etmesini Allah'tan diliyorum. Bir gün Zeyd'in şu sözleri mırıldanırken görenler oldu. Rabbim, gerçek manasıyla senin emrine hazırım. Sana kul olarak, sana köle olarak buyruğunu yerine getirmek isterim. Hayır isteyen bir kulunum. Mütekebbir değilim. Kızgın kumların üzerinde yürüyen, öyle uykusu çeker gibi midir? Allah'ım, yüzüm sadece senin için secde eder. Bana nasıl muamele edersen et, ben yine sana yönelirim. Zeyd bu beyitleri okuduktan sonra yere kapandı ve secde etti. Şefkat ve merhamet sahibi bir kişiydi Zeyd. Bilhassa toprağa gömülmesi, hükme bağlanan bir kız çocuğunun böyle canavarlar gibi öldürülmesine hiç razı olamazdı. Bu acı hükmü uygulayacağını duyduğu bir babaya şu sözleri söylemişti. ''Bırak bu çocuğu bana. Yanımda büyütüp besleyeyim.'' Zeyd böylece o yavruyu kurtarmış almıştı. Yıllarca sonra büyütüp yetişkin bir genç kız olduğunda babasına şu teklifi yaptı. ''Arzu edersen kızını alırsın. Arzu edersen yine benim yanımda kalır.'' Zeyd bu yoldan birkaç masum kızcağızın hayatını kurtarmıştı. Hattab, küçük kardeşi ve aynı zamanda yeğeni olan Zeyd'in bu türlü dönüşünden hiç hoşlanmamıştı. Onun kolundan tuttuğu gibi putların önüne götürdü. ''Hadi bakalım Zeyd, bunlara secde et.'' dedi. Zeyd bu teklifi olumlu karşılayamazdı. Sırf bunlara secde etmemek için bunca zaman gezmiş, dolaşmış, yüreğinde sızlayan yaraya bir merhem bulabilmek için nice çöller aşmıştı. Yıldızların donattığı gökyüzünün altında tek başına nice geceleri uykusuz geçirerek sabaha ulaşmış. Nice günler seferin zahmetine seve seve katlanırken, ''Allah'ım seni arıyorum. Allah'ım Peygamber İbrahim aleyhisselamın Efendimizle gönderdiğin dini arıyorum.'' diye yürürken ılık gözyaşları akıtmış. Bağrında yanan ateşi hafifletmeye çalışmıştı. Hattab değil, bütün cihan bir araya gelse bu çaresiz mahlukların karşısında ona boyun kırdıramazdı. ''Ben bunlara secde etmemek için bunca zamandır gezdim durdum.'' dedi.
Pekala, anladın ki bunlar gerçekten ilahtır değil mi? Hayır, bunlar asla gerçek ilah değildir. Bunlara ibadet etmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Bunlardan uzak durmak hiçbir zarara sebep olmaz. Hattab işin uzamasına pek taraftar değildi. Tabiatı buna müsaade etmiyordu. Meseleyi kısa yoldan halletmeye karar verdi. Zeyd'e güzel bir dayak attıktan sonra artık bu düşüncesizliğe son vermesi tenbihinde bulunarak bıraktı. Mekke'nin Cidde taraflarında, Beldah denilen yerde Abdülmuttalib'in torunu Muhammed bin Abdullah, Zeyd bin Amr'la beraberdi. Zeyd, putları sevmemesi, hatta nefret etmesi sebebiyle Muhammed bin Abdullah'ı pek seviyor, pek takdir ediyordu. Uzun zamandır aradığı yüce insanın hemen yanında onunla konuşmakta olduğunu hiç mi hiç bilmiyordu. Sade o değil, bu hakikatten onun kadar habersiz olan bir başkası da Muhammed bin Abdullah'ın bizzat kendisiydi. Önlerine sofra getirdiler. Et yemeği vardı. Putlara kurban olsun diye kesilmiş çeşitten değildi. Bununla beraber Zeyd yemedi ve şunları söyledi. ''Ben sizin ne putlarınıza kestiğiniz kurbanlardan yerim, ne de Allah'tan başkasının ismini zikrederek kestiklerinizi. Koyunu yaratan Allah'tır. Onu yaşatmak için gökten su indiren, yerden ot bitiren Allah'tır. Bunu bilip dururken tutuyor ve onu Allah'tan başkasının ismini zikrederek kesiyorsunuz.'' Bir gün, dürüstlüğüyle şöhret bulmuş bir tacir olan Ebu Bekir'in kızı Esma, Kabe'nin yanından geçiyordu. Orada putlara ibadetlere meşgul olanlara şöyle sesleniyordu. ''Ey Kureyşliler! Vallahi içinizde benden başka Peygamber İbrahim aleyhisselamın dini üzere bulunan kimse yoktur. Zinadan uzak durun. Çünkü onun sonu fakirliktir. Allah'ın adına kesilmeyen hayvanın etini de yemeyin.'' Daha sonra şu mealdeki beyitleri okudu. ''Ben yüzümü ağır ağır dağları, kayaları taşıyan şu arzın yöneldiği varlığa çevirdim. Ben gönlümü tatlı su yüküyle dönüp dolaşan bulutlar kimin emrindeyse ona teslim ettim. Rüzgarlar kimin emriyle bir sağa bir sola esip duruyorsa ben de ona yöneldim, ona kul oldum.'' Esma daha fazla duramadı. Çünkü oradakiler Zeyd'e karşı pek de hoş olmayan bir tavır takınmışlardı. Bir kavganın çıkması muhtemeldi.

0: Royaliz Bex ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bex sundu. Royaliz Bex sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle. Düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Dijital kapı ve kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
1: Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den. Ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç, tebessüm ederek girer Babu Selam kapısından. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar, gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahhara'da kılar namazı. Kimi Ashab-ı Suffe'nin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi. Kimi mescidin bahçesinde. Ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür, güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler, salatü selamlarla yıkanır. Kimi kafileler Cennetül Baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihrali Abi'den Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asr-ı Saadet'i yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne. Ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır. Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. Kasr-ı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi, yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık etti. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça. Kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez.

Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der. İnanamazsın. Şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. 10 tane minare sanki arşa yükselmiş gibi. Öyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mutahhara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner Kubbetül Hadra'ya ve uzaklarda, çok uzaklarda Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir Sultanlar Sultanına. Ya Resulallah demiştir biri. Bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır.

Ne açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla.

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Bu halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

Ortak yayında Muhabbet Nabide birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime ve Türhan'ım ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Yunus Emiroğlu'dan bugün bayram diyorlar şiirini istemişler. Bu anlamlı şiir sizlere, aileme ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olun selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Gazze gündemden düşüyor başlıklı bir paylaşım göndermişler. Hemen yer verelim.

işler değişti diye enkazlar ortadan kalkmadı. Kameralar başka yöne döndü diye Gazze'de çocuklar yaşamaya başlamadı. Bugün hala anneler evlatlarını kefensiz toprağa veriyor. Bugün hala açlık, susuzluk ve bombardıman aynı sokakta nöbet tutuyor. Bugün hala Kudüs mahzun ve bugün hala Doktor Hüsam Ebu Safiye zindanda. Bir zamanlar milyonların dilinde olan Gazze, şimdi algoritmaların unuttuğu bir yalnızlığa terk ediliyor. Fakat unutulan her gün işgalin elini daha da rahatlatıyor. Sessizlik büyüdükçe zulüm cesaret kazanıyor. Ey ümmet, neyi bekliyorsunuz? Daha kaç çocuğun cansız bedenini vicdanlarımızı mezara çevirecek? Daha kaç hastane vurulacak? Daha kaç gazeteci susturulacak? Daha kaç baba evladını kucağında taşırken insanlık sadece izleyecek? Gazze yalnız bırakılmıyor sadece. Aynı zamanda insanlığın son vicdan kırıntıları da terk ediliyor. Bu hafızaların susturulması operasyonudur. Bu mazlumun çığlığını gündemden düşürerek normalleştirmenin suçudur. Gazze'yi unutmayın. Gazze'yi sakın unutmayın.

Bugün bayram diyorlar. Yine sensizim, yine senden ayrı. İnsanlar sevinçli, insanlar güleç. Lakin kalbime çöken bir yumak var kardeşim. Adı hüzün. Kim ne düşünür bilmem. Beni ilgilendirmez. Çünkü aklım sana, ruhum sana hasret, sana meftun. Sen o diyarın sakini, bense bu diyarın. Seni oralarda bırakıp çıkarken, ben zaten mefluç biriydim artık. Yüreğimin yarısını sana bıraktığım günden bu yana. Bugün bayram diyorlar, bugün seyran. Bense bekliyorum seni, tüm iştenliğimle kardeşim. Benim bayramım, senin özgürlüğünde saklı. O diyarı bilmeyen anlamaz hissiyatından. Ben seninle mutlu, seninle özgürdüm bilesin. Bazen doğu, bazen batı, bazen güney. Şimdi de duydum ki kuzeyi mesken edinmiştin. Kabına sığmıyorsun, biliyor musun? Gözlerim artık kaldırmıyor bu sıkleti. Ve bu gece Kadir. Bu gece nazlı nazlı uçuşan dualar gecesi. Yol veriyorum hasretin gözyaşlarına seni düşündükçe. Özgür bırakıyorum göz pınarlarımı. Ey o diyarın sakini, ey kardeşim. Özledim, gerçekten de seni özledim kardeşim. Hele her bayram senden önce ben eziliyorum. Çift camların arkasında ben varım. Bıraktığım yüreğimin yarısı. Ruhum eziliyor, canım yanıyor düşündükçe. Ben neden buradayım? Sen neden burada değilsin? Vuslat ne zaman kardeşim? Bayram ne zaman? Seni bekliyorum, bayramımızı bekliyorum. Çilesini dolduran Hira ehlini bekliyorum. Gör, gör o zaman bayram nasıl olurmuş. Seyreyle. Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Bugün seyran. Sensiz bir sevinç, buruk bir gülümseme yansısa da yüzüme, aklımda sen varsın. Aklım sana odaklı. Sahi, bayramsa bugün, sen neden yoksun kardeşim yanı başımızda? Neredesin bilmiyorum. Bolu'da mı, Trabzon'da mı, Giresun'da mı, Bayburt'ta mı, Erzurum'da mı, Sivas'ta mı, Niğde'de mi, Adana'da mı, Diyarbakır'da mı, Bingöl'de mi, Van'da mı? Yoksa hepsinde mi? Sen ey kardeşim, seni hepsinde bırakıp bayram bayram ağlayan, hatırlayan ben, yani bir nankör, yani bir anlayıştı. Bugün bayram diyorlar, üstüme kara bulutlardan bir hüzün çökmüş seni hatırlayalı. Dışarıda gökler ağlıyorken gözlerimle birlikte, arınıyorum adeta seni düşlerken. Sen ey kardeşim, zindan zindan özgür, ben dünya tutsağı. Affeder misin acaba, affeder misin? Hatıraların beni esir eylemiş kardeşim. Canlanan diri hatıralar, samimi, içten, pazarlıksız. Sevdikçe, sevildikçe gönle surur veren hatıraların. Yüreğimi acıtıp gözlerimi buğulandıran, beni benden alan hatıraların, affeder misin? Bugün bayram diyorlar. Diyorlar da inanasım gelmiyor. Bir yanım eksik sanki, birileri eksik. Yoksa bir sevinç mi, bir neşe mi eksik olan, bir sen mi? Duvarlar ötesinden bir ses duyuyorum, bir nefes. Özgürlüğün, gerçek özgürlüğün sesi gibi billur, bengisu. İçim aydınlanıyor, ferahlıyorum bir anda. Ümitler besleyip vuslata el sallarken, yıkılıyorum yeniden gözlerim açıldığında. Senden ayrı olmak ne zormuş kardeşim. Ellerim kadir kadir, gece gece dualara duruyor. Özlem özlem, hasret hasret tütüyorsun ufkumda. Ben sana yazarken İstanbul'dan, sen beni okuyorsun zindan zindan, affeder misin?
Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Sensizlik ikliminde bayram mı olur azizim? Bizim bayramımız vuslatımızdır. Ümidimiz ellerimizin arasından semaya kayan duamız, semanın reddetmeyeceği gözyaşlarımız, masumiyetine göğün yandığı çocuklarımız, yavrularımız, çileleriyle gizli gizli ağlayan, gözyaşı döken kadınlarımız, kimsesizliğimiz, yüreğimiz ve veya mutlikal ushara olan Rabbimizdir. Vuslat bayramında buluşma özlemiyle. Bugün bayram diyorlar.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Malatya'dan Ayşe Tuta ulaşmışlar. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayet için İnşirah suresini okur musunuz? Bayramın mübarek olsun dayım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demişler. Elbette okuruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Malatya'dan Fadime Tutal hanımlaşmışlar. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sadaka eseri istiyorum. Kardeşim, bayramı mübarek olsun. Ablan seni çok seviyor. İçini ferah tut. Allah'a emanet ol. Diyarbakır'dan Birgül Toprak isimli dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den eşeğe de dava İslam eserini istemişler. Aileme, Çare FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Şimdiden tüm İslam ümmetinin ve tüm ümmeti Muhammed'in kurban bayramı mübarek olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de Çare FM ailesi olarak tüm değerli dinleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin kurban bayramını şimdiden tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını, Gazze ve esaret altında olan tüm Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Grup Mavera ile birlikteliğimiz devam edecek. Özlem eserini dinleyeceğiz.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Van'dan Reyhan Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Fadıl Aydın'dan özledim seni, sen istemişler. Fadıl Aydın'dan az önce aklımız sende kaldı, eserine yer verdik. Esriyen büyük destekçim, annem ve kız kardeşime armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Malatya'dan Muhammed Tutal, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayet için Eşref Ziya Terzi'den Sensin Gülüm eserini istiyorum. Dayım, bayramın mübarek olsun. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. İçini ferah tut demişler. Eşref Ziya'nın Sensin Gülüm eseri şu an arşivimizde bulunmuyor. Hakkınızı helal edin. Eşref Ziya'dan bir başka eser yayınlayalım sizler için. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Malatya'dan Esra Pektaş, Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayet için sizdeki eseri yayınlarsanız sevinirim. Kardeş, ablan seni verene kurban olsun. Rabbim seninle, dualarım seninle. Rabbime emanet ol kuzum. Seni çok seviyorum. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Malatya'dan İsmail Tutal, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayiğit'in bayramını kutlar, gözlerinden öperim. Allah'a emanet ol.

Eşref Ziya'dan dinliyoruz Özgürlüğün Gölgesi'nde. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Fatma Hanım, Mücahit Hoca'dan aşk şiirini istemişler. Çağrı FM ve ortak yayında olan tüm değerli radyolara armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Malatya'dan Zeynep Tosik. Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayiğit'in bayramını mübarek olmasını diliyorum. Ablası her zaman yanında ve arkasında, Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim. Sıradaki eseri canım kardeşime armağan ediyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Malatya'dan Serkan Pektaş. Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayiğit için sıradaki eseri yayınlarsanız sevinirim. Seni çok seviyoruz kardeşim. Rabbime emanet ol. Dağılıyorken içimi göndermek zor gelir. Malatya'dan Mustafa Tutal. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayiğit için sıradaki eseri istiyorum. Aslan dayım, bayramın mübarek olsun. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol demişler. Siirt'ten Ayşe Hanım ulaşmış. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Arefe gününüz hayırlı olsun. Amin. Allah razı olsun cümlemizin için. Cümlemiz için inşallah hayırlı olsun. Bilal Güler'den eser istemişler. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Şehide Dava İslam eserini dinlettik. Botan FM çalışanlarına ve kardeş radyolara armağan olsun. Şimdiden Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. Amin. Kolaylıklar versin. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizler de şimdiden sizlerle dinleyicilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. (0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Ey aşk, çağır beni. Bittim dediğim yerden döndür kendine doğru bu mücrim cesedimi. Cebelleri aşarak gel, hasretin küllerini savurarak gel. Yenilgi yenilgi savaşarak gel, kalmadı yürekte mecal. Niyazlarla sırılsıklam ıslanarak gel, kopmadan evvel kıyamet. Kari'a gibi defaten gönül kapımı aralayarak gel. Behişt ve cahim ortasında kaldı ruhum. Bir araftan yol bularak gel. Ey aşk, sensiz kurudu usare pınarı. Gel de ebyaz eyle tüm karanlıklarımı. Sevdaya meftun eyle suskunlarımı. Sidreye suud ettir sessiz çığlıklarım. Zulüm tabat dehlizler sürgün yeri. Bir labirentteyim sanki. Her yol sen, kapılar kilitli, kilit sen, kapılar sen. Çıkışlar tutulmuş, çıkmazlar sen, çıkış sen, her şey sen.

Görebildiğim her meva karanlık. Karanlıklar sen, beklediğim ışık sen. Çaresiz bekleyişler, çaresizlik sen, çare sen. İnim inim inleyişler duyulur öteler ötesinden. İnleyişler sen, öteler sen. Bir feryat etsem, tüm alemi vaveylam ile inletsem. Secde secde dirilsem, bir katre gözyaşımda erisem. Bir daha yıkılmamacasına, min indillah ebdaca kıyam eylesem. Dergahında son nefesimi versem. Sana gelsem, sona ersem.

Diyarbakır'dan Zeynep Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Grup Genç'ten Bilal eserini istemişler. Bu eser var sırada. Eser İslam davasına gönül veren herkese armağan olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah razı olsun sizlere de inşallah. Zümer Suresi 22. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbim imana kapalı kimse gibi değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline, işte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Amine Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Tüm İslam aleminin Arefe günü mübarek olsun. Sedat Uçan'dan Bayram o Bayram olur eserini istiyorum. Tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Bu eseri Sedat Uçan'dan dinledik program içerisinde.

Malatya'dan Görkem isimli dinleyicimiz selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dayılarım Recep Karayiğit'e, Ramazan Karayiğit'e selam olsun. Rabbim tez zamanda bizi birbirimize kavuştursun inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbim her daim yolunuzu açık etsin inşallah demişler.

Malatya'dan Yunus Türkoğlu, Diyarbakır'da yatmakta olan dayım Recep Karayiğit'in bayramını kutluyorum. Her zaman yanındayız dayıcığım. Allah'a emanetsin, var olasın dayım. Sırdaki Eser dayıma armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Pembe Firan'dan Fuat ve Fadile Kınay selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Ahmet Savran'dan nerede sen istemişler. Bu eser var sırada. Çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, yanımızda olan ninemiz Halide, anneannemiz Belma'ya, dedemiz Muhammed Reşit'e, amcalarımız Şemusa Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime, Halime ve Sidali Aksay Efem ailesine armağan olsun. Hepinizin ellerinden öperiz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı yayınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ademoğlu kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir ibadet yapmış olamaz. Hasretin dağılıyorken içimi göndermek zor geliyor. Hacı kafilesini. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Selamun aleyküm demiş bir diğer dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Bilal Güler'den bir eser yayınlarsanız sevinirim. Bu eser tüm Müslümanlara armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Bilal Güler'den bugün eser dinletti. Bir sanatçıdan veya bir gruptan sadece bir esere yer verebiliyoruz.

teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

gerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Bitler kapı ve kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537-660-2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538-580-0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz. Roman Kuşağı başlıyor.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 20. Bölüm.
2: Okula denetim için iki müfettiş gelmişti. Okul idaresini bir telaş, bir koşuşturma sardı. Muhammed günlerdir bu fırsatı bekliyordu. Değerlendirmeye koyuldu. Dosyasından beyaz bir kağıt çıkardı, sorunu güzelce yazdı. Dilekçesini tekrar kontrol etti. Sıra arkadaşı meraklanmıştı, göz işaretiyle ne yazdığını sordu. Dilekçe. Hak arama dilekçesi, dedi Muhammed. Müfettişe vereceksin değil mi? Müthiş fikir. İnşallah müfettiş sorunu eğilir. Deneyeceğiz. Sınıfa girdiğinde vereceğim, ondan sonra Allah kerim. Matematik dersi vardı. Matematik hocası işkence çekercesine ders anlatıyordu. Tüm koridorda duyulacak kadar yüksek sesle ders anlatırdı, anlatınca da terlerdi. Kapı çalındığında problemi yarıda bıraktı. Tebeşirli elini önlüğüyle sildi, içeriye kısa boylu, inceleyici bakışları sahip ve sağ eliyle gözlüğünü hafifçe kaldıran müfettiş girdi. İyi dersler hocam. Buyurun, hoş geldiniz. Müfettiş dersi böldüğü için özür dileyip arka sıraya geçti. Muhammed'in hemen arkasında çantasını açıp kağıt çıkarıp not alır gibi kafasını eğdi. Matematik hocası derse devam etti. Zilin çalmasıyla Muhammed hafif bir dönüş yaptı. Evrakları düzelten müfettişin önüne dilekçesini koydu. Müfettiş kağıda odaklanıp kaldı. Sınıf öğrencileri de dilekçenin neye dair olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlardı. Muhammed'in kafasındaysa İbrahim hocanın tavsiyeleri yankılanıyordu. Muhammed kardeşim, onları kurallarıyla susturacağız. Madem ki kural koymuşlar, önce kendileri uymalılar. Biz güdülecek, derisi soyulacak koyun değiliz. Haksızlıkları kabullenip çaresizlik oyununda rol yapan olmayacağız. Ne bize ne de bir başkasına yapılan haksızlıklara seyirci kalmayacağız. Edebiyat hocasının yaptığı yanına kalmayacak. Her öğretmen sınav kağıtlarını saklamak zorunda. Senin sınav kağıdın hala onun yanındadır. Tarık Hoca eğer senin kağıdına düşük not vermişse okula gelen müfettişe durumu arz ettiğinde her şey ortaya çıkacaktır. Mümkünse tüm sınıfı şahit tutmaya çalış. Bu yolu İbrahim Hoca ona göstermişti. Müfettişin nasıl bir tavır takınacağını bilmiyordu. Sorumluluk sahibi ve insaflı birisi ise muhakkak bu sorunla ilgilenirdi. Müfettiş Muhammed'in yüzüne bile bakmadan ağırca kalktı, dilekçeyi evrakların arasına koydu, sınıfa dönüp ''Arkadaşlar size iyi dersler, hepinize başarılar dilerim'' dedi ve ayrıldı. Müfettişin şu aşamadaki tavrı belirsizlik hissini veriyordu. Öğrenciler aralarında bu kez sonucun ne olacağını konuşuyorlardı. Muhammed Allah'a havale edip koridorda arkadaşı Ferit'le beraber değerlendirme yapıyordu. Sıra arkadaşı Kazım ise işin peşine düşmüştü. Koşarak merdivenleri çıktı, soluk soluğaydı. Nefes almadan anlattı. Müfettiş müdürün odasına girdi. Sonra Tarık Hoca'yı çağırdılar. Odadan çıktığında yüzü kıpkırmızı, gözleri de fal taşı gibi açılmıştı. İnan ki etekleri tutuşmuş gibi yürüyordu. Aralarında bir heyecan havası doğdu. Tarık Hoca öğrencileri tarafından sevilmiyordu. Kimisi onu ideolojik tutumundan, kimisi not kırmasından, kimisi kuralları kendine göre yorumlamasından şikayetçiydi. Kötü bir imajı vardı. Öğrenciler kendisinden çekiniyordu. Ders zili çaldığında müfettiş Tarık Hoca'yı da yanına alarak sınıfa gelmişti. Tüm gözler oradaydı. Muhammed Yüksel, dedi müfettiş. Muhammed ayağa kalktı. Müfettiş iyice onu süzdü. Hocan kağıdını 30 değil 80 verdiğini söylüyor. Notu kağıda yazdığında kalem sürçmesi olmuş. 80 yazacağını 30 yazmış, dedi müfettiş ve biraz durdu. Elindeki kağıda baktı. Muhammed'in gözleri sinik ve el pençe duran Tarık Hoca'nın üzerindeydi. Kendisine şahin kesilen Tarık Hoca müfettişin yanında süt dökmüş kedi gibi titriyordu. Dudakları morarmıştı. Güçsüzlere karşı esip savuranlar güçlüye karşı nasıl da acziyet tavrını takınıyorlardı. Peki sana kaç aldığını söylemişti? Müfettiş Muhammed'in gözlerine bakıp sordu. Efendim 30, dedi Muhammed. Müfettiş öğrencilere de sordu. Arkadaşlar siz de öyle mi duydunuz? Evet. Sınıfın tümü birazdan cevap verdi. Peki arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Muhammed Yüksel, seni de tebrik ederim. Bir öğrenci olarak sorumluluk duygusu taşıman, yasal yolları kullanarak hakkını araman övülecek bir davranış. Arkadaşlar, benim adım Ahmet Yılmaz. Problemleriniz için kapım her zaman açıktır. Çekinmeyin. Kanuni haklarınızı bilin ve haklarınızı arayın. Ancak böyle düzelebiliriz. Arkadaşınızı örnek alın. Peki, size iyi dersler, dedi ve çıktı. Muhammed içinden İbrahim Hoca'ya dua ediyordu. Artık rahatlamıştı. Bundan sonra Faruk Hoca'nın akıbeti onu ilgilendirmiyordu. Bu davranışıyla prestij kazanmıştı. Şimdiden bazı öğrenciler sorunlarını ona anlatıyordu. Bu yıl kış çetin geçiyordu. Muhammed yarı yıl tatilin nedeniyle köyüne döndü. Tatili okuyarak değerlendirdi. Hem derslerini hem de Ebu Zer Hoca'nın ısrarla okumasını istediği Risale-i Nur'u sayfa sayfa içine çekiyordu. Zulmün her türlüsüne direnen üstadın hayatını, fikirlerini özümsüyordu. Okudukça ibret alıyordu, nasihat alıyordu. Zulmün karşısında nasıl durması gerektiğini öğreniyordu. İmanlı, sabırlı ve tevekküllü olmalıydı. Ev işlerinde koşuşturdu, annesine yardım etti, her akşam yatmadan evvel onunla uzun uzun sohbetler yaptı. Onun da bilme, öğrenme hakkı vardı. Belki musibetleri bu şekilde daha çabuk atlatırdı. İbrahim Hoca ve Orhan Hoca ilçeye gittikleri için camideki öğrencilerin dersleri de boynuna kalmıştı. Artık zorlanmıyordu. Risale-i Nur'dan öğrendiklerini parça parça anlatıyordu. Tatil bitmişti. Annesinden ayrıldığında ikisinin de gözleri nemlenmişti. Annesinin duygularıyla dolu bir mektubu Ali abisine yazmıştı. Gerçekleri saklamıştı ve ilçeye gittiğinde postaya verecekti. Okulun ilk günüydü. Muhammed sabahleyin arkadaşlarıyla beraber çıktı, üstünü başını iyice sarmış, Ebu Zer Hoca ile merdivenlerde karşılaşmıştı. O da bir yerlere gitmek için hazırlanmıştı. Olağanüstü durumlarda bile tebessümünü esirgemeyen Ebu Zer Hoca selam verip gençleri sordu. ''Nasılsınız gençler? Hava bayağı soğuk, sadece ceketle üşümüyor musunuz?'' Zemheri soğuk her alanda hakimiyetini hissettiriyordu. Yer yer soğuk rüzgar kar tanelerini savuruyordu. Alışkınız, dedi öğrenciler. Kanınız kaynıyor ya, ben gerçekten yaşlanmışım. Palto içinde bile üşüyorum. Öğrenciler Latife'ye gülümsediler. Ebu Zer Hoca'nın sabah sabah nereye gittiğini de merak ediyorlardı. Hocam hayırdır inşallah böyle sabah erkenden? Yani yardımcı olabileceğimiz bir şeyse? Allah yardımcınız olsun gençler. Benimle ilgili bir problem. Müftülüğe kadar gideceğim. Dün çağırmışlardı, bir bakalım yine mesele neymiş. Ne de olsa hayırlı olsun, dedi Ebu Zer Hoca, gözleri uzağa daldı. Sokaktan çıkıp caddeye vardılar. Öğrencilerin yüreği yanmaya başlamıştı. Ebu Zer Hoca'nın niçin çağrıldığını biliyorlardı. Camide verdiği vaazlardan dolayı şikayet var diye her hafta karakola çağrılıp ifadesi alınan Ebu Zer Hoca'yı birkaç kezdir müftülük de uyarıyordu. Ebu Zer Hoca yıllardır vaaz kürsüsünde aynı şeyleri söyleyip durduğunu belirtmişti. Ne değişmişti ki? Artık konuştuğu her kelime suç kabul ediliyordu. Bir yerlerden düğmeye basılmış gibi sistematik olarak yapılan şikayetler ve uyarılar gittikçe baskıya dönüşmüştü. Karakoldakiler kendisine açıkça söylemişlerdi. Hocam, sözde kalsaydınız sizi uyarmazdık ancak siz söylediklerinizi pratiğe döktünüz. Bir fikrin hayata dönüştürülmesi bizim için tehlikelidir. Emir yüksek makamdan geliyor. Zaten nasihatlerimizin amacı İnsanların dinlerini öğrenip dinlerini yaşamaları değil mi? Demişti Ebu Zer Hoca. Hocam, bir yerlere dokunuyor işte. Dedik ya, emir çok yüksek yerden, demişti emniyet amiri. Müftülük de bunca karakola çağrılıp ifadesine başvurulan Ebu Zer Hoca'ya açıkça baskı gördüklerini ve daha fazla kendini idare edemeyeceklerini söylemişlerdi. Şubat soğuğu yalnız bedenlere değil gönüllere de işliyordu. Kimilerini de korkutuyordu. Kavşağa gelip durdular. Yolları ayrılıyordu. Allah zihin açıklığı versin, dedi Ebu Zer Hoca. Allah yardımcınız olsun, dedi gençler. Buruk bir hava vardı. Muhammed bunu gün boyunca hissetti. Derslerden de bir şey anlamadı. Ebu Zer Hoca'nın fedakarlığını, kanaatkarlığını hatırladıkça ona yapılan baskılara isyan edesi geliyordu. Zulüm çarkı son hızla dönüyordu ve zulme baş kaldıranları biçiyordu. Akşam eve döndüklerinde akılları sonucun ne olduğundaydı. İçeride başkalarını gördüklerinde artık kesin sonucu kabullendiler. tevekkülüyle sakin ve rahat bir şekilde davranan Ebu Zer Hoca, "Hakkımda soruşturma kararı alındı," dedi. "Sonucu belli. Buna binaen ben de erken emekliliğimi istedim. Cami sorumluluğumuz buraya kadarmış. Takdir böyleymiş. Bir maaşla bizi satın alacak değiller. Onlar halkın cebinden çıkan vergilerle maaş aldıklarını unutup bizim aldığımız maaşı sanki kendileri lütfediyormuş gibi minnet etmeye kalkışıyorlar. Halkın parasıyla yine halka zulüm yaparken biz hiç olmazsa yine halka bir şeyler vermeye çalışıyorduk. Demek ki aldığımız maaş da halka ihanet edip onları uyutmamızı beklemişler. İstediklerini almayınca çarkı döndürmeye başladılar. Allah-u Teala bize bir yol gösterecektir. O Rabbimiz ki, Ankebut suresi 69. ayette, o kimseler ki bizim için mücadele ediyorlar, onları muhakkak yollarımıza ileteceğiz demektedir. O bizi yalnız bırakmaz, yardımını esirgemez. Bize bir kapı kapatmışsa hikmeti gereği başka hayırlı bir kapı açmış demektir. Bakalım o kapıyı ne zaman fark edeceğiz? Elbette bazılar akıllanınca bizi halktan koparmaya çalışıyorlar, planlar yapıyorlar. Hak için çalışmak, halka ulaşıp onlara yardımcı olmak bizim asıl vazifemiz. O vazifenin ücretini bilenler de Resuller gibi yalnız Allah'tan diliyoruz. Halkımıza yine faydalı olacağız. Bunun da bin bir yolu var. Rabbimiz bizden razı olsun, gerisi sorun değil. Onu sessizce dinlediler. Bir maaş uğruna rejimi ayakta tutmak için fetva verenler, gerçekleri saklayanlar, halkı rejime kul köle yapanlar ve bu hokkabazlıklarını da ne yapalım? Biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Onların rızkını engel mi olalım sözleriyle savunanlar, toptan haksızlığa, baskıya bir an kendi çıkarlarını düşünmeyip tepki verselerdi, bütün bunlar yaşanır mıydı? Gelin görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Arkadaşları adına Muhammed rahatsızlıklarını dile getirdi. Biz de zaten yük olmuştuk. Bundan sonrasında size mahcup kalacağız. Hem kanımıza dokunuyor, gücümüze gidiyor. Bir yandan rejim baskısı, bir yandan mürtet örgütün baskısı sanki el birliğiyle üzerimize geliyorlar. Verdiğiniz vaazları her iki tarafta şikayet edip durmuş. Yüzü ciddileşen Ebu Zer Hoca, "Aman ha, yanlışa düşmeyin, şeytanın vesveselerine kanmayın. Bize yük olmanız ne demek? Siz bizim bereketimizsiniz. Gözümüzü, gönlümüzü ihya eden çocuklarımızsınız. Aman ha, kötü düşüncelerden sakının. Allah'ın gani ve kerim olduğunu unutmayın. Her iki tarafında şikayetlerine gelirsek, bu da küfrün tek millet olduğunu gösteriyor. Onların bizden memnun olmamaları, istikametimizin doğru olduğunu gösterir. Başımıza bu haksızlıklar, bu baskılar gelecektir. Size üstadı okumanızı boşuna mı tavsiye ediyorum? 30 yıla yakın durmadan baskı gördü. Ama o fikirlerinden ödün vermedi. Onların makam teklifini ellerinin tersiyle itti. Başındaki sarığı bir kere taktığında artık bir daha çıkarmadı. Onların baskılarına karşı koyup maslahat gereği bile olsa çizgisinden taviz vermedi. Bizler bu konuda büyüklerimize örnek almalıyız. Davamızdan dönmemeli, gevşeklik yapmamalıyız. Rabbimizden hem dünyada hem ahirette bize iyilik, güzellik vermesini temenni edip duracağız. Rabbimizden hayırlı olan isteyeceğiz. Biz namazımızı, orucumuzu, duamızı, makamımız yükselsin, malımız çoğalsın diye bir nevi uğur getirmesi amacıyla yapıyor değiliz. Gençler, zalimlere, müstekbirlere kul köle olmayacağız. Mevlana Hazretleri'nin Fihi Mafih eserini okuduğumda bu konuyla ilgili bir paragraf dikkatimi çekmişti. O zamanlar Moğollar İslam dünyasının hakimi olmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti onların şartlarını kabul etmişti. Mevlana Hazretleri'nin sohbetlerine katılan komutanlardan Emir Pervane şöyle bir tespitte bulunuyor. Kafirler puta secde ederlerdi. Biz de öyle yapıyoruz. Moğol Tatarlarına secde ediyoruz. İçimizde hırs, haset, heva gibi putlar var. Biz bunların hepsine itaat ettiğimize göre biz de zahiren aynı işi yapıyoruz ve yine kendimizi Müslüman biliyoruz. Emir Pervane'nin sözleri beni gerçekten çok düşündürdü. Zaman değişse de gerçekler değişmiyor. Biz de bugün çağdaş Cengiz Hanlarla, Hülagi Hanlarla karşı karşıyayız. Zalimlere teslim olup onların şartlarını kabul edemeyiz. Geçici de olsa hiçbir zalimden yana görünemeyiz. Kim bir zalime yardımcı olursa Allah o zalimi onun üzerine musallat kılar kaidesi gereği zalimlerden uzağız. Kendimize Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yol edindik. Biz Allah'ı ve Resul'ünü sevdik. Onun yolcusu olduk. Camilerde, okullarda, sokaklarda yeni bir nesil doğuyor. Zulme, haksızlığa ve bütün tağuti ideolojilere hayır diyen bir nesil. Onları korkutan budur. Onların uykusunu kaçıran budur. Sizler de belalara hazır olun gençler. Çünkü sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, Allah hakkı için ben Allah-u Teala'yı ve Allah Resulü'nü çok seviyorum der. Allah Resulü bu sahabiye o zaman bela ve musibetlere hazır ol demişti. Madem ki bu sevdaya kapıldık, her birimiz bir belayla imtihan olacaktır. Allah sabır versin, ayaklarımızı sabit kılsın ve hidayetinden ayırmasın.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 20. bölümü dinledim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 57 73. Lider Kebap ve Döner.
6: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Güzel şehrin farklı radyosu.
9: Vuslat FM.

radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif başlıyor. Aşrı Şerif.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar. İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin. Size vaadolunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sal. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
2: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
5: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
7: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
8: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
9: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
10: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
11: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
12: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.
1: Son gelişmeleri birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Ateşkese rağmen ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik saldırıları da devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki son ihlallerde devrim muhafızlarından şehitler var. Öte yandan tabii İran'ın da misillemeleri devam ediyor. Ayrıca ABD ile İran arasında devam eden müzakereler de sürüyor ve İran'daki müzakere heyetinin sözcüsünün sürece dair de önemli açıklamaları var. Birazdan aktarıyor olacağız. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda olan hacı adayları, hacın rükünlerinden biri olan vakfe için Arafat'ta ve Arafat'ta bir araya gelen hacılar birazdan vakfe duası okuyacaklar ve biz de o anları canlı olarak paylaşıyor olacağız. Evet, maddi manevi önemli gelişmelerin aslında yaşandığı bir yerde bir cami imamının bayrama hazırlık bağlamında cami temizlerken uğradığı bir şiddet var. Bu menfur saldırıyla ilgili ortaya çıkan görüntüler ve sonrasında yaşananları da birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı 6. yılında devam ediyor değerli izleyenler ve son durumla ilgili özellikle de Kiev'in Ukrayna'nın son saldırılarıyla ilgili Rusya'dan bardağı taşıran son damla açıklaması yapıldı. Tam olarak ne demek isteniyor birazdan paylaşacağız. Günün içinden başlıyor. Lübnan'la başlıyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusu ateşkesi ihlal ederek bir kez daha Lübnan'da sivilleri katletti, hedef aldı. İşgal ordusunun son saldırılarında 34 Lübnanlı daha şehit oldu. Lübnan'da sözde ateşkesten bu yana şehit sayısı 3185'e yükseldi.
2: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Lübnan resmi ajansı Enne'nin haberine göre işgal ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı. Saldırılarda şehit edilenlerin sayısı ateşkese rağmen 34 artarak 3185'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 9633'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
1: Değerli izleyenler, İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz dedi Bekai'ye. Ancak ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişikliklerin süreci sekteye uğratabileceği hususunda da uyardı.
3: 1404 hadis şud.
2: İran İslam Cumhuriyeti Bakanlığı ve müzakere heyet sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz diyen Bekai, bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi. Bekai, ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişiklikler ve çelişkiler yaşandığını, dolayısıyla bu karmaşıklığın her türlü görüşmeyi sekteye uğratma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, muhtemel mutabakat zaptında üzerinde ihtilaf yaşanan bazı hususların bulunduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkinde açıklamalarda bulunan Bekai, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz'le ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini ifade etti. Bekai, Hürmüz Boğazı'nda ücret alınmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülkeyle görüşüyoruz.
1: Yayınımızın başında belirtmiştik değerli izleyenler, hacı adayları önemli hacın rükünlerinden olan vakfe için Arafat'ta ve şu sıralar Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş tarafından vakfe duası yapılıyor. Şimdi kutsal topraklardan o görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz.
4: Hakkı ve ilâ tarikim müstakîm bi bereketi Kur'anil azîm ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin ve affu annâ ya kerîm واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت Tebarekte Rabbena ve Teala'yid. Allahümme inna ne'uzu bi rıdake min sahatik ve bi muafatik min ugubetik ve a'uzu bike mink la uhsi senâen aleyk ente kema esneyte ala nefsik. Allahümme inna nes'elke min hayri ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi! Ey alemlerin Rabbi! İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi! Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen İlelebet dalaletten kurtulamayız. Ya ilahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin. Gariplerin dostu sensin. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin. Yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. Amin. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Amin. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hata rahına gittiklerimizi, bilerek bilmeyerek ettiklerimizi, eret terlediğimiz güzellikleri, ihmal ettiğimiz hayır ve iyilikleri, ismi azamın hürmetine, Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine, affınla sarıp sarmala, bizleri bu kutlu mekandan bu sevinçle, bu müjdelerle sahili selamete çıkar ya Rabbi. Allah'ım, bugün Adem ile Havva annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hutbesini irad ettiği, bütün insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek durakta Arafat'tayız. Bugün Arefe, bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim müjdesinin nazil olduğu o kutlu gündür bugün. Bu büyük nimetin şükrünü edadan aciz olduğumuzu itiraf ediyor. Ümmetin olmanın izzetine yeniden layık olabilmenin gayret ve azmini senin yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri kalp kırmaktan, gönül incitmekten, nasibine düşene rıza göstererek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmederek, güzel düşünerek ve kul hakkına riayet ederek yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım, geçen zamanın kazası yok. Yaşadığımız hiçbir günün, hiçbir anın tekrarı yok. Sevgi ve muhabbetimizi, İbadet, taat ve kulluğumuzu yarınlara bırakma ya Rabbi. Amin. Sabahına uyandığımız her günü kulluğun için bir fırsat eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu, sağlık ve afiyetle müzeyyen bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullarından eyle. Ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir ya Rabbi. Sevgili peygamberimiz gibi yaşamayı, ahlak-ı Muhammediye ile hemhal olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Korkularımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Efendimizin buyurduğu üzere, Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle ya Rabbi. Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, senin hidayet nurunu yeniden bir dirilişle tekrar ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizi kamil bir imanla vermeyi, Ahirette sevgili peygamberimize komşu olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu meydanda irad ettiği veda hutbesinde bize öğrettiği üzere, kanı kanla, malı malla, hakkı haksızlıkla, gücü gaddarlıkla ölçen cahiliye anlayışından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Arap'ın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, zenginin fakire, fakirin zengire bir üstünlüğü olmadığını idrak eden, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu müdrik bir ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Amin. Müminlerin yek vücut olduğunu, bir uzvun acısını diğerlerin de hissedeceğini bize unutturma. Kanayan yaralarımıza derman ol ya Rabbi. Amin. Allah'ım, sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Göndermiş olduğun kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an haktır. Kıyamet haktır. Hesap haktır. Bizleri hak yoldan ayırma ya Rabbi. Allah'ım, sana teslim olduk. Sana inandık. Sana güvendik. Sana yöneldik. Senin yardımınla nefsimiz ve düşmanlarımıza karşı mücadele ettik. Hakkımızı aramada senin hükmüne razı olduk. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Gizli aleni işlediğimiz hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Allah'ım, içimizden geçenleri sen bilirsin. Bölük pörçük, düzenli düzensiz, açık gizli dualarımızı, niyazlarımızı sen işitirsin. Onları karşılıksız bırakma ya Rabbi. Amin. Elemimizi, kederimizi, ıstırabımızı dindir ya Rabbi. Amin. Allah'ım, arzularımız çok, hayatımız kısa, teknemiz küçük, denizse çok büyük. Senin rahmet denizinin hepsinden, senin rahmet denizin ise hepsinden daha büyük. İçimizin denizlerinde boğulmaktan, delhizlerinde kaybolmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana bir çocuğun safiyeti, bir mübarek ihtiyarın acziyetiyle canı gönülden yalvarıyoruz. Ebediyet sahillerine güven içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri rahmet denizine gark eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizim için her ne murad ettin ise onu hakkımızda hayırlı eyle. Gittiğimiz yolları, alnımıza yazılmış kaderimizi, bize layık gördüğün bahtımızı, yarınlarımızı aydınlık eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, biz bir sayha kopsun diye beklemekteyiz. Bize yeniden bir diriliş ihsan eyle. Mazlumların feryadı arşa çıkıyor. Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik hep bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Kıyamet gününün yegane sahibi, maliki, hakimi, şahidi olan Allah'ım, O gün cümle ümmeti Muhammed'e rahmetin ve merhametinle muamele eyle. Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Bize gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Bize maddi ve manevi bütün hayır kapılarını aç. Bizi fazlından, kereminden, nusretinden müstefit olan kullarından eyle. Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi. Cümle ümmeti Muhammed'in yolunu, bahtını ve nasibini açık eyle ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Bizleri şirk, küfür, nifak, haset ve fesat karanlıklarında bırakma ya Rabbel Alemin. Cümlemizi kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan, erzeli ömürden ve imanını kurtarmadan göçüp gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik, ocaklarımıza ateş düşürme ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallü asan eyle. İşimizi gücümüzü rast getir. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle. Allah'ım, rahmetinin sonsuzluğu adına mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi. Allah'ım senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefhay ilahi gönder ya Rabbi. Mazlumların duasına icabet eyle ya Rabbi. İnsanlığa, tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Kalplerimizi tevhid ile birleştir. Yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Hayatımızı Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesiyle, ahlakı hamidesiyle bereketlendir ya Rabbi. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesatı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibi Ekrem Efendimizin duanın en hayırlısı Arefe günü duasıdır buyurduğu bu eşsiz vakitte sana açılmış ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bu meydandaki kullarıyla meleklerine karşı iftihar eden Rabbimiz, bizleri o iftiharın muhatabı kullarından eyle ya Rabbi. Üzerimize rahmet sağanakları yağdır. Gönüllerimizi mağfiretin nuruyla doldur. Amel defterimizi şu mübarek Arefe günü tertemiz eyle ya Rabbel Alemin. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, halk ettiği rızık ve nimetlerle her iki cihanda nasiplendiren, Rezzak-ı Alem olan Rabbimiz, sen Rahman ve Rahim'sin. Af, mağfiret, bereket ve şifa sahibisin. Her şeyi gören, işiten ve bilensin. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık, sana kul olduk, kapına geldik. Her türlü yardım, bereket, sağlık ve afiyet sendendir. Bizlerden rahmetini, mağfiretini, yardım ve bereketini esirgeme. Bizleri yanlış yollara sapmaktan, şeytana uymaktan, hasetten, fesattan, sana asi kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, imtihanımız için mühlet verdiğin şeytan ve avanesinin bizi aşağıların aşağısı yapmak niyetiyle ürettikleri hain, vesvese, desise ve tuzaklarına karşı ferasetimizi ve basiretimizi imanımızla diri tutmamızda bize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, aklımızı yakıt tutuşturarak cihanı bize zindan etme. Madem ki lütfedip iman ile kalbimizi mamur ettin, o gönül iklimini küfr ile viran etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, kimlik, kişilik ve karakterimizi hesabını veremeyeceğimiz gizli ve aşikar her türlü fenalığa ve kötülüğe bulaşmaktan sen muhafaza eyle. Allah'ım bizi tevbe edenlerden eyle. Amin. Gayretimizi âli, niyetimizi halis, amellerimizi salih eyle. Amin. Anne babalarımızı, evlatlarımızı, akraba ve dostlarımızı bizden razı eyle. Amin. Kabirde berzah yolculuğumuzda sırat köprüsünde yolumuzu açık, yükümüzü hafif eyle. Amin. Zorluklarımızı kolay eyle. Amin. Uzaklarımızı yakın eyle. Amin. Huzurumuzu ve sağlığımızı daim eyle. Amin. İmtihanlarımızı asan eyle. Rızkımızı bol ve bereketli, ahlakımızı güzel, kazancımızı helalinden eyle. Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi pir-i pak eyle. Bizleri kadir kıymet bilenlerden, hatır gönül sayanlardan, ekmek tuz hakkı gözetenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım gördüğümüzden geri bırakma. Güzel ve hayırlı olan ne varsa bizlerden, gönlümüzden ve ömrümüzden eksik eyleme. Amin. Her iki dünyada mamur eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bizi yarattın, yaşattın, sayısız nimet bahşettin. Hakkı batılı bize gösterdin. Lakin biz gaflete düştük, acizlik gösterdik. En büyük nimet olan izzetimizi koruyamadık. Bizi tekrar izzetimize iade eyle ya Rabbi. Amin. Mutmain ve selim bir kalp ile yapılan bütün dualara hulusi kalp ile amin diyoruz. Pak ve temiz yürekli insanların halisane dualarına amin diyoruz. İzzet ve şeref sahibi hayatının her türlü olumsuzluklarına karşı hasbunallahi ve ni'mel vekil diyebilen tevekkül ehlinin dualarına amin diyoruz. Bizlere ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak bir izzet, yetim ve öksüz başlarını okşayacak bir şefkat, gönülleri yeniden diriltecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ellerimiz duada, gözlerimiz yaşla dolu, dilimizde şu niyaz var. Allah'ım kalplerimiz paramparça, bize dayanma gücü ver. Dertler büyüdü, ancak senin rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hâb-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi. Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor. Acizimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Evlatlarımızı imanla büyütmeyi, yuvalarımızı huzurla donatmayı, amin, gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle. Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden, ahirette yüzü ak olanlardan eyle. Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, Fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemize dirlik düzenlik ihsan eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden istiklalini ilelebet baki eyle ya Rabbi. Devletimizi devlet ebed müddet eyle. Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle. Ahiret yolunda imanla göçmeyi, kabirde rahmetine kavuşmayı, mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı, rızana ulaşmayı, cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle. Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle. Ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi. Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle. İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla. Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan, ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler onun yokluğunun ıstırabını duyabilir mi? Ey Allah'ın Resulü, gönüllerimizin yegane sultanı, Efendimiz, sevmeyi ve merhameti senden öğrendik. Yaşamanın ve ölmenin, ölmeden önce ölüp öldükten sonra yaşamanın ve yaşatmanın sırrını sen öğrettin bizlere. Yokluğunda seni çok özledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdun. Bizleri rahmet kanatlarının altına al. İki cihanda senden uzak eyleme. Şefaatinden mahrum eyleme ey rahmetellil alemin. Ey Nebi, sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik. Aşkı, muhabbeti, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, irfanı, feraset ve basireti, adaleti özledik. İzzeti, hikmeti, şefkati, hürmeti ve merhameti özledik. Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah. Allah'ım, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamı ile, sevgili peygamberimizin ahlakı ile tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle. Kıyamet gününde Efendimizin livaül hamd isimli sancağı altında haşr cemeyle ya Rabbi. Allah'ım, kalplerimize huzur ve sekinet, hanelerimize bolluk ve bereket, işlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Adımlarımızı hayra, sözlerimizi hikmete, düşüncelerimizi güzel olana yönlendir ya Rabbi. Bizi gafletten, tembellikten ve ümitsizlikten halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, helalinden rızıklandır. Şerlerden koru. Dualarımızı kabul buyur. Dilediğimizden daha güzelini, umduğumuzdan daha fazlasını ve dua ettiğimizden daha hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı ve bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden hayır dua bekleyenleri, üzerimizde emeği ve hakkı olanları ve bütün ümmeti Muhammed'i rahmet ve mağfiretinle bu Arafat gününde, Arefe gününde affettiğin ve bağışladığın kullardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri ve bütün ehli imanı bela ve musibetlerden, hastalıklardan, her türlü kötülük ve şerlerden muhafaza eyle. Beldelerimizi ve sair bilad-ı İslam'ı her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden muhafaza eyle. Lütfundan hayırlı, bereketli, afetsiz rahmetler indir topraklarımıza ya Rabbi. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. Kitabımızı sağımızdan almayı nasip eyle. Allah'ım, sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Bize işe yaramayan, bizi işe yaramayan haleti ruhiyesinden sen kurtar ya Rabbi. Dua etmekten başka kârımız yoktur. Üzerimizden korkuyu, ataleti kaldır ya Rabbi. Yiğitlerin, cengaverlerin, yürüdüğünde yeri titretenlerin, konuştuğunda sözü dinlenenlerin, ayağa kalktığında küfrün kalelerine korku salan kahraman kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. İzzet ver, şeref ver, derman ver, dert verme, korku verme, zillete düşürme ya Rabbi. Allah'ım, rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam hürmetine, dostun Halil'in İbrahim aleyhisselam hürmetine, sırdaşın Musa aleyhisselam hürmetine, Ruhullah İsa aleyhisselam hürmetine, Tevrat hürmetine, İncil hürmetine, Zebur hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, hidayete erdirdiğin kulların hürmetine, Allah'ım, kalplerimizi nifaktan, amelimizi riyadan, gözlerimizi hain bakışlardan sen muhafaza eyle.

0: Allah'ım, kulaklarımızı, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, bir cümle azalarımızı her türlü gayri meşruluktan sen koru. Eşlerimizi, çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım, senden gerçek iman ehlinin feragatını, sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım, senden ve katından vereceğin, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza ameli salih, amellerimize temizlik ve ihlas ver. Bizlere rızana uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi, ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizleri sana layık kul eyle.
1: Amin.
0: Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle.
1: Amin.
0: Günah, hata ve kusurlarımızı aff ve mağfiret eyle.
1: Amin.
0: Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle.
1: Amin.
0: Cennet ve cemalinle müşerref eyle.
1: Amin.
0: Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle.
1: Amin.
0: Dualarımızı kabul.
1: Amin.
0: Vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Haccımızı mebrur eyle.
1: Amin.
0: Mübarek ve müteyemmen eyle.
1: Amin.
0: Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin, mebrur bir hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Burada, Arafat'ta ve ülkemizde ekranları başında dualarımıza iştirak edip amin diyen tüm kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti seyyidil murselin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
2: Evet değerli izleyenler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş Arafat'ta vakfe duasını yaptı. O anları ekranlardan canlı olarak paylaştık. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra hem hacı adaylarımızın vakfedeki durumu, yaptığı dualar, bu bağlamda konuklarımız olacak. Yine bu bağlamda bu konuyu başlığını değerlendireceğiz. Sonrasında da yine kıymetli bir konuğumuz da hem Türkiye'de hem de dünyadaki kurban organizasyonlarının faaliyet.
3: Sağ olun. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağmut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağmut sundu.
4: Şimdi reklamlar.
5: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.

0: eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: Reklamları dinlediniz. Şimdi reklamlar.
4: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
5: Nakşonur gül şehadet.
4: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taş.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-57-73. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gül Bahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetin. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.
4: Vuslat Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.vuslatfm.com.tr

Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

şehadet şerbetine son saatlerin inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi? Annem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
2: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
2: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
3: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538-580-0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532-443-5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542-804-0603. Alsaç yapı.
7: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545-347-1816.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
8: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537-203-3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
9: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
10: Nakşolur gül şehadet.
9: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
10: Kesilir bir gün, kesilir bir gün. ölürüm zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
6: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hocam, bazı insanlar cinleri gördüklerini, onlarla bir takım ilişki ve iletişim içinde olduklarını söylüyorlar. Bu mesele doğrusu kafama takılıyor, zihnimi kurcalıyor. Cinleri görmek, anlattıkları şekilde bir ilişki ve iletişim kurmak mümkün mü?
1: Bu konuda insanları ikiye ayırmak gerek. Birincisi, cinleri gördüğünü ve kendisine ve eşyalarına bir şeyler yaptığını söyleyen sıradan insanlar. İkincisi ise, cinler üzerinde tasarrufta bulunduğunu söyleyen ve halk arasında cinci veya medyum denilen insanlar.
0: Ben her ikisini de kastediyorum efendim. Birinci durumda olmaktan korkuyorum. İkincisini de acayip merak ediyorum.
1: Her iki durumda kişisel bir tecrübeden ibaret görünüyor. Bu insanların ne gördüğünü ve nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bize anlatılanların gerçekliği konusunda da kesin bir kanıya varmamız zor. Çünkü bunlar tamamen kişisel çerçevede tecrübeler. Tıpkı rüyalar gibi. Bir başkasının rüyasını görmek ve onun gerçekliğini tespit etmek ne kadar imkansız ise, bu kişilerin gördüğünü ve anlattıklarının gerçekliğini tespit etmek de o kadar zor.
0: Peki bu konuda hiçbir söz söyleme imkanımız yok mu?
1: Elbette var. Bu konu tamamıyla gaib. Yani bizim beş duyumuza ve algılarımıza kapalı. Dolayısıyla kişisel tecrübeler üzerinden giderek bir şey söyleyemeyiz. Bu gibi kapalı gaib denilen hususlarda kesin bilgi ancak Allah'ın bize indirdiği ve Hazreti Peygamber'in bildirdiği ile sınırlı. Buna kitap ve sünnet bilgisi diyoruz. Ancak bu çerçevede konuşabiliriz. Bunların ötesinde söyleyeceğimiz her söz spekülasyondan ibaret olur. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir. Bir kere cin diye bir varlık var. Bunda kimsenin şüphesi olamaz. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da, rahmet elçisi de sünnet-i seniyyesinde bunların varlığını bize bildirmiş. Ancak normal şartlarda ve sıradan insanlar tarafından görünmeyeceği de bildirilmiş. İnsanların aklına şaşıyorum. Allah görünmez diyor, bunlar ille de göreceğiz deyip tutturuyorlar. Görünce ne olacaksa?
0: Ama hocam, Hazreti Süleyman görmüş. Hatta çalıştırmış onları. Kur'an'da da geçiyor.
1: Aziz kardeşim, rahmet peygamberinin bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Bu onun yaptığı bir şey değildi. Yüce Allah'ın kutlu nebisini tasdik etmek ve desteklemek için böyle bir mucize yaratmasıydı. Şimdi bir insan çıkıp ben de bir işaretimle ayı ikiye bölerim diyebilir mi?
0: Bu iş Hazreti Peygamber'e has bir mucize hocam. Kim böyle bir şey söyleyebilir?
1: Peki böyle olmuyor da Hazreti Süleyman peygamberin bir mucizesi olan cinleri görmesi ve onları çalıştırmasını nasıl başkaları gerçekleştirecek? Kaldı ki selam üzerine olsun, rahmet nebimiz Muhammed'in dahi cinleri gördüğü sahabeden beri ihtilaflıdır. Nitekim amcasının oğlu ve sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Abbas, yüce nebi ne cinleri görmüş ne de onlarla yüz yüze görüşmüştür demiş. Ancak yine sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Mesud, yüce nebinin etrafına daire çizerek kendisini bir yere bıraktığını ve bu dairenin dışına çıkmaması hususunda sıkı tembihte bulunduğunu, ardından da cinlerle görüştüğünü fakat kendisinin onları göremediğini nakleder. Bu ikinci bilgiyi esas alsak bile yüce nebi kendisi dışında sahabeden hiç kimsenin cinleri görmesine müsaade etmemiş. Bunu kendiliğinden yapması söz konusu değildir. Böyle yapması Allah'ın emri olsa gerekir. Çünkü o peygamberdir. Onun cinleri görmesi de Hazreti Süleyman'ın mucizesi gibi bir mucizedir. Bugün cinleri gördüğünü iddia edenler sahabeden daha öte kimseler midir? Ayrıca Yüce Rabbimiz Kur'an'da şeytan ve yandaşları onları göremeyeceğiniz yerden sizleri görürler diye bize bildirmiş. Büyük İmam Maturidi bu ayeti biz onları göremeyiz ama onlar bizi görmektedirler şeklinde yorumlamış.
0: İyi de hocam, cin suresi var. Onu nasıl açıklayacağız?
1: Güzel kardeşim, Ahkaf ve cin surelerinde geçtiği gibi Peygamberimiz Taif yolculuğu dönüşünde Batnun Nahle veya Hacun denilen yerde dinlenmiş ve orada sabah namazını kılmış. O sırada Yüce Allah'ın gönderdiği bir grup cin gelip okuduğu Kur'an'ı dinlemişler. Aldıkları bilgiyi kavimlerine götürmüşler. Gelen bilgilere göre Hazreti Peygamber bu esnada ne cinleri görmüş ne de onlarla görüşmüş. Zaten ayetler bu olaydan sonra nazil olmuş. Kutlu Nebi ayetlerin nazil olması ile bu olaydan haberdar olmuş.
0: Hocam, var olan bir varlığı neden göremiyoruz?
1: Sadece göremediğimiz cinler mi?
0: Göremediğimiz birçok varlık var. En başta Yüce Allah'ı göremiyoruz.
1: Bilesin ki Yüce Allah bazı varlıkları görmemizi dilerken diğer bazılarını görmemizi dilememiş. Bizi görmekle de yükümlü kılmamış. Bir ayet veya hadis var mı cinleri görmemiz gerekir diye?
0: Peki de hocam, niçin yaratıldı bu cinler o zaman?
1: Yüce Allah Kur'an'da, "Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım." buyuruyor. Bize bildirilen hikmet bu. Bunun dışında mutlaka birçok hikmeti daha vardır. Çünkü Rabbimiz hikmetsiz bir şey yaratmaz. Ama bizim bilgimiz bu kadar. Yine Allah bilgin olmayan veya bilgi verilmemiş olan bir hususun peşine düşme buyuruyor. Öyleyse bunun gibi duyularımızla ve aklımızla kavrayamayacağımız hususların peşine düşmemiz bize bir şey kazandırmaz. Düşsek de bir şey öğrenmemiz mümkün değil.
0: İyi de hocam, keramet diye bir gerçeklik var. Keramet yoluyla görülemezler mi?
1: Büyüklerimiz keramet haktır demişler. Biz dahi bunu hak kabul ederiz. Ancak neyin keramet olduğunu, neyin olmadığını tam kavrayacak durumda değiliz. Çünkü kerametler de kişisel tecrübeler. O yüzden yine büyüklerimiz keşif, ilham, rüya ve kerametle amel olunmaz ve bunların üzerine hüküm bina edilmez buyurmuşlar.
0: Cin gördüğünü söyleyenler, onları ayakları ters, kaşları gözlerinin altında, burnu yukarı, kulaklarının kepçesi arkaya doğru, gözünün biri alnında, öteki kafasının arkasında ve her tarafı kıl içinde anlatıyorlar. Aslında insanlar kendilerine benzer bir şey anlatıyorlar. Sadece organlarının yerleri ve pozisyonları değişmiş. Hazreti Süleyman'ın çalıştırdığı cinler bu anlatılanlar gibi miydi?
1: Bu konuda bir şey söylemek oldukça zor. Zira Hazreti Süleyman'ın emrine verilen cinlerin şekillerine dair bir bilgimiz yok. Güvenilir kaynaklarda da bildiğim kadarıyla cinlerin şekillerine dair bir bilgi gelmiş değil. Bu noktada Büyük İmam Maturidi'nin ihtarına dikkat etmek gerek. Kur'an'daki kıssaları okurken çok dikkatli olunmalı. Kur'an'da geçtiği kabul edilmeli. Orada anlatılana bir takım ekleme veya çıkarmada bulunmak, kişiyi asıl olmayan bir şeyi söylemeye götürebilir. Hasılı cinler vardır, ötesini Allah bilir.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu.

Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik.

Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu.

De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi?

O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar, haktan sapan bir güruhtur.

O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar.

O nesneler mi üstün, yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip, sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.

O nesneler mi üstün, yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir.

0: O nesneler mi üstün, yoksa mahlukları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten, gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. De ki, şerik iddianızda tutarlıysanız, delilinizi gösteriniz.
1: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: De ki, gerek göklerde gerek yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler.

Fakat ahiretin varlığına dair bilgiler kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır. Onlar ahiretten yana kördürler.

Bunun içindir ki kâfirler, sahi dediler. Biz de babalarımız da ölüp toz toprak olduktan sonra biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız?''

0: Bize de, daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kafirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün.
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: İddianızda doğru iseniz, bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler.
1: قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ
0: De ki, aceleyle istediğiniz o azabın bir kısmı, belki de ensenize binmek üzeredir.

0: Doğrusu senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu ona şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir.

0: Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrail oğullarına anlatmaktadır.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: Hem Kur'an, müminler için hidayet rehberidir, rahmettir.

Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin.

0: Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
0: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
2: Vuslat Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor. Merak Ettim Hocam başlıyor. Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi. Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: 7 gün 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. Vuslat FM.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

ilim, irfan ile dağlar aşılır. Rehber olmaz ise düzde şaşılır. Mana ile, mana ile gece menzil seçilir. Sağır olan hakkı duymaz ve olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Hasan Sabaz, Doğru Haber. Hayvanlık. Soykırımcı Siyonist rejimin Sumut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı uygulamaları, tüm karartma ve görmezden gelme çabalarına rağmen dünya kamuoyuna gösterildi ve küresel öfkenin biraz daha artmasına neden oldu. Sadece insani kaygılarla yola çıkan ve tümüyle sivil özellikler taşıyan filoya yönelik gerçekleştirilen korsan saldırılar ve sonrasındaki gelişmeler, Gazze'de yaşananların az da olsa anlaşılmasına katkı sağladı. Arkasına Amerikan desteğini alan ve Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerinin sınırsız destek sunduğu işgalci teröristler, ateşkes ihlallerinde olduğu gibi insan hakları ihlallerinde de devletler bazında sorgulanamayacaklarını bildikleri için her türlü alçaklığı yaptılar. Batı ülkeleri, vatandaşlarının insani eylemden dolayı şiddete ve insanlık dışı muameleye maruz kalmasına hiçbir tepki göstermediler. Hatta bazı ülkelerin güvenlik birimleri, memleketlerine dönen aktivistlere yönelik Siyonist şiddet ve gaddarlığın bir kısmını sergilemekten geri durmadılar. Aktivistlere yönelik üçüncü aşama olarak ekonomik ve sosyal blokajlar uygulamak, geniş kitlelere onları huzur bozucu marjinaller olarak göstermek şeklinde baskılar gerçekleştirilmeye çalışılacak. Ama tüm çabalarına ve harcadıkları büyük paralara rağmen başarılı olamıyorlar. Çünkü soykırımcı teröristler de kontrolden çıktıkları için yaptıkları her alçaklığı göstere göstere yapıyor, insan olmadıklarını tüm dünyaya bas bas bağırarak ilan ediyorlar. Ben Gıvir gibileri klasik Siyonist ikiyüzlü politikalarına zarar veriyorlar. Onlar yıllarca çaldılar, öldürdüler, sömürdüler, insanların haklarını gasp ettiler. Ama her zaman mağdur gibi gözükmeyi başardılar. Müslümanlara yönelik yaptıkları her saldırı, her hukuksuz eylem bir şekilde makyajlanıp sunuldu dünyaya ve birçok kimseyi ikna etmeyi başardılar. İşgalciydiler, Müslümanların evlerine yerleştiler, arazilerini gasp ettiler. Ama dünyaya Filistinliler onların yaşama hakkına saygı duymuyor propagandasını yaptılar. Ama Gazze sonrası maskeleri düştü, iğrenç yüzleri çıktı ortaya. Camiler kadar kiliseleri de bombaladılar. Hastaneleri içine sığınan çocuklarla beraber yakıp yıktılar. Hristiyanların kutsallarına hakaret ettiler. Din görevlilerine şiddet uyguladılar ve bunları kendileri çekip dünyaya servis ettiler. Kudüs'te, Batı Şeria'da, Lübnan'da hiç gizleme gereği duymadan resmi kıyafetlerle arazileri, evleri, ev eşyalarını gasp ettiler ve dünya medyasına iğrenç sırıtışlarla yaptıkları alçaklıkların görüntülerini servis ettiler. Bazıları buna itiraz ediyor gibi görünme ihtiyacı hissetti. Soykırımcı işgal çetesinin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru yayılan vahşe ve hayvanileşme süreci yaşadığını söyledi. Herzog, yerleşimci adı verilen işgalci Yahudi çetelerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarına saldırdığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden çetelerin saldırılarının korkunç boyutlara ulaştığını kabul etti. Bu tip haberlere rastlayan bazıları, demek ki Yahudilerin içinde de insani değerlere önem verenler halen varmış diyebilir. Ama işin aslı öyle değil. Klasik Siyonist şeytanlığı devreye girmiş ve bazıları iğrenç bataklıktan sıyrılmak için çıkış yolları oluşturmaya başlamışlar. Başka bir şey değil. Yarın olur da dengeler değişirse, aklı başında Yahudiler, yoldan çıkmış olanların farkındaydı demek için, diyebilmek için manevra alanları oluşturuyor Herzog ve onun gibi birkaç kişi. Ama hayır, Yahudi toplumundaki hayvanlık kırsaldan merkeze doğru değil, aksine merkezden planlanıp kırsala yayılan bir şeydir. Herzog'un Ben Gvir ve Netanyahu'dan farkı hedeflerde değil, usul ve yöntemlerdedir. Bir defa şunun net olarak anlaşılması lazım. İşgal altındaki topraklara dışarıdan gelip yerleşen her Yahudi işgalcidir ve o toprakları terk etmediği sürece soykırıma da vahşete de ortaktır.
2: Sadullah Aydın, Doğru Haber.
1: Karadan da denizden de İsrail ile komşu oluyoruz. Siyonist işgal rejimi Suriye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni adım adım işgal ediyor. Birini fiili olarak, diğerini toprak satın alarak. Böyle giderse Siyonist rejimle komşu olmamız çok uzak bir ihtimal değil. Biz Türkiye olarak Suriye'de şimdiki yönetimi Esad rejimine karşı tüm gücümüzle destekledik. Esad rejiminin devrilmesinde çok büyük katkımız oldu. Bugünkü yönetimin hamisi ilan ettik kendimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün kırmızı çizgimiz olduğunu dost düşman herkese bildirdik. Ama ne yazık ki kırmızı çizgilerimizin arkasında durmadık. Siyonist rejim Şam'ın kapılarına dayandı. Daha şimdiden Siyonist rejim Suriye topraklarında 16 askeri üs kurdu. Sadece Golan'da değil, Suriye'nin birçok yerinde işgalini genişletiyor. Siyonist rejim işgalle de yetinmiyor. Canı istediği zaman yeni yönetimin askeri ve siyasi hedeflerini bombalıyor, yerleşim yerlerine baskınlar düzenleyip insanları tutuklayıp götürüyor. Suriye'yi parçalayabilmek için halkın arasındaki dini, mezhebi, etnik ihtilafları körüklüyor. Ve Türkiye tüm bunları derin bir sessizlik içinde izliyor. Ara sıra dostlar alışverişte görsün kabiliğinde yapılan içi boş, sert açıklamaların dışında hiçbir şey yapılmıyor. Kısacası yeni Suriye yönetimi işgalci rejim karşısında Türkiye'den gereken destek ve yardımı görmüyor. Türkiye, Siyonist rejime karşı Suriye'nin arkasında durmaya cesaret edemiyor. Esad rejimine karşı gösterdiği cesareti Siyonist rejime karşı gösteremiyor. Gel gelim Kıbrıs'a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yavru vatan diyoruz. Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Kıbrıs'a göz dikenin gözlerini çıkaracağımızı ilan ediyoruz. Ama ne yazık ki sahadaki gerçeklik başka. İsrailli zenginler, firmalar, topluluklar Kıbrıs'tan aldıkları toprakları her geçen gün artırıyorlar. Siyonistler Kıbrıs'a yerleşiyor. Siyonistlerin Kıbrıs'ta satın aldıkları topraklarla ilgili açıklanan istatistikler tüyleri diken diken ediyor. Filistin'de uygulanan aynı sinsi plan bu defa Kıbrıs'ta uygulanıyor. Kıbrıs'ın Rum kesimi şimdiden Siyonist rejimin adeta askeri bir üssüne dönmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile Siyonist rejim arasındaki savaş esnasında ve öncesinde Siyonist rejim uçaklarını koruyabilmek için çoğunu Kıbrıs Rum kesimini havaalanlarına aktarmıştı. Elde edilen bilgilere göre İsrail vatandaşı Simon Mistriel Aykut ve Afik Grup bünyesindeki Afi Construction Limited ile Dumika adlı şirketlerin faaliyetleri dikkat çekiyor. Sadece bu şahıs ve şirketler üzerine 2006 ile 2022 yılları arasında İskele, Kalecik, Tatlısu ve Kuruova bölgelerinde tespit edilebilen tam 95 büyük tarla satın alınmış durumda. Üstelik bu arazilerin neredeyse tamamı yüzlerce dönüm büyüklüğünde verimli ve sulak alanlardan oluşuyor. Sadece bunlar mı? Daha onlarca Siyonist rejim vatandaşı ve şirketi çeşitli bahanelerle, vatandaşlık ve ticari faaliyet gibi bahanelerle Kıbrıs'tan toprak satın alıp yerleşiyor. İddialara göre küçük bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tam 20 bin futbol sahası büyüklüğünde toprak satın alınmış. Yanlış duymadınız. Tam 20 bin futbol sahası büyüklüğünde. Bunlar tespit edilebilenler. Gerisini siz düşünün. Ne yazık ki Türkiye, hamisi olduğunu ilan ettiği Suriye'de olduğu gibi, yavru vatan olduğuyla övündüğü Kıbrıs'ta da katil, soykırımcı Siyonist rejimin sinsi faaliyet ve işgalleri karşısında sessiz, ürkek, duyarsız. Tehlike hiç olmadığı kadar yakın ve büyük. Ülkemizin topraklarında da gözü olduğu, en verimli topraklarımızı vaat edilmiş topraklar arasında saydığı bilinen Siyonist rejim hem karada hem de denizde komşumuz oluyor. Yarın kendimizi Amerika destekli Siyonist rejimin saldırısı altında görürsek hiç şaşırmamalıyız. İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yağan füzeler bizim şehirlerimize yağdığı zaman bu da nereden çıktı dememeliyiz. Tehlike göz göre göre geliyor çünkü.
0: Sesli makale. Sesli makale. Sesli makale.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler.

0: Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

eder de toprak, Hatice şefkatiyle alır örterim üstünü. Güller mi kırılmış bu akşam, kan akıyor sana? Yoksa Cemre'ye mi tutuştun bu Haziran ayında? Oysa dedem, Cemre Şubat'ta düşer derdi. Isınır da toprak o zaman, güller açar derdi. Haziran, bu akşamında bir gariplik görüyorum. Bir gariplik görüyorum. Ey müddessir, kum fe enzir.

Eder de toprak bir anne şefkatiyle alır örterim üstünü. Allahu Ekber. Mushafa kurşun mu saplanmış bu akşam? Hüseyin mi vurulmuş? Mescitten bir feryat, tekbir. Allahu Ekber. Ya da güller mi kırılmış bu akşam? Kan akıyor sana. Anne, boyum tamamdır. Artık şehit olabilirim. Dünya benim neyime? Bu akşam ezan ne kadar da farklı. Sanki bana son ezan gibi geliyor. Dedim ya Haziran, bu akşam sende bir gariplik görüyorum. Bir gariplik görüyorum. Ey müddessir, kum feendir.

dedik ya, payımıza acı düşmüştü o gece. Taksimi yapılırken mukadderatın, her şey ondandı ya, başımız gözümüz üstüne demiştik gözyaşlarıyla. Veren de o, alan da o değil mi ki zaten? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Bilakis onlar hayattadırlar ve Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Ali İmran Suresi 169.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 26 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ali İmran Suresi 145. Günün hadisi. Hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Zira ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tövbe edip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak Buhari. Günün sözü. Allah ile olduktan sonra ölüm de ömür de hoştur. Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. 1. Hanımının ahlakında bir değişiklik görürse kabahati kendinde bulup ben iyi olsaydım o da böyle olmazdı diye düşünmelidir. Evliyadan birinin hanımı huysuz idi. Buna hep sabreder, soranlara derdi ki eğer onu boşarsam ona sabredemeyen biri alır da ikisinin birden felakete düşmelerinden korkarım. Büyükler buyurmuş ki bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabrederse 6 şey ziyandan kurtulur. Çocuklara dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. 2. Hanımı kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olup özür dilemeye başlar. Çünkü o zayıftır, susunca mağlup olur. 3. Hanımının iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük nimettir. 4. Hanımı ile öyle olmalıdır ki kocam beni herkesten çok seviyor bilsin. 5. Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamalı. Evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. 6. Hanımının cahilce hareketleri için daima uyanık bulunmalıdır. Çünkü Adem babamız, ehli olan Havva anamızın daveti üzerine yanlış iş işledi. Evde hakim, amir, erkek olmalıdır. Kadın değil. 7. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah, iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve gusül abdesti almaya devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını vaat ederek ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemelidir. 8. Hanımının ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Sözün özü. Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde

felah yoktur. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, ayakta iken bizi İslam ile koru. Otururken bizi İslam ile koru. Uyurken bizi İslam ile koru. Hakkımızda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Amin. Takvim yaprağından hayır.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı sona erdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken, onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken, onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1.

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0 551 494 çift 061 Kasapo.

0: Anadolu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
2: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Adana ilimiz için akşam ezanı.

Şavutandın ve gavran, medrese ve cami ve dükkan, katıl kirine kalu civan, bi zulm ve vahşete giran. Müslüman ti sücdetine, lev kesin dindar kuştine, talan kirine huyn retine, insaniyet neştine. Ya Rab, ya Rab hatri halili, kurbana ve İsmaili, Hayfa ve zulme neheli, zulmu vahşata çapalı, zulmu vahşata çapalı.

seni de vururlar bir gün. Ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin. Ey acı, gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı. Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen fe'ame.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 20. Bölüm.
2: Okula denetim için iki müfettiş gelmişti. Okul idaresini bir telaş, bir koşuşturma sardı. Muhammed günlerdir bu fırsatı bekliyordu. Değerlendirmeye koyuldu. Dosyasından beyaz bir kağıt çıkardı, sorunu güzelce yazdı. Dilekçesini tekrar kontrol etti. Sıra arkadaşı meraklanmıştı, göz işaretiyle ne yazdığını sordu. Dilekçe. Hak arama dilekçesi, dedi Muhammed. Müfettişe vereceksin değil mi? Müthiş fikir. İnşallah müfettiş sorunu eğilir. Deneyeceğiz. Sınıfa girdiğinde vereceğim, ondan sonra Allah kerim. Matematik dersi vardı. Matematik hocası işkence çekercesine ders anlatıyordu. Tüm koridorda duyulacak kadar yüksek sesle ders anlatırdı, anlatınca da terlerdi. Kapı çalındığında problemi yarıda bıraktı. Tebeşirli elini önlüğüyle sildi, içeriye kısa boylu, inceleyici bakışları sahip ve sağ eliyle gözlüğünü hafifçe kaldıran müfettiş girdi. İyi dersler hocam. Buyurun, hoş geldiniz. Müfettiş dersi böldüğü için özür dileyip arka sıraya geçti. Muhammed'in hemen arkasında çantasını açıp kağıt çıkarıp not alır gibi kafasını eğdi. Matematik hocası derse devam etti. Zilin çalmasıyla Muhammed hafif bir dönüş yaptı. Evrakları düzelten müfettişin önüne dilekçesini koydu. Müfettiş kağıda odaklanıp kaldı. Sınıf öğrencileri de dilekçenin neye dair olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlardı. Muhammed'in kafasındaysa İbrahim hocanın tavsiyeleri yankılanıyordu. Muhammed kardeşim, onları kurallarıyla susturacağız. Madem ki kural koymuşlar, önce kendileri uymalılar. Biz güdülecek, derisi soyulacak koyun değiliz. Haksızlıkları kabullenip çaresizlik oyununda rol yapan olmayacağız. Ne bize ne de bir başkasına yapılan haksızlıklara seyirci kalmayacağız. Edebiyat hocasının yaptığı yanına kalmayacak. Her öğretmen sınav kağıtlarını saklamak zorunda. Senin sınav kağıdın hala onun yanındadır. Tarık Hoca eğer senin kağıdına düşük not vermişse okula gelen müfettişe durumu arz ettiğinde her şey ortaya çıkacaktır. Mümkünse tüm sınıfı şahit tutmaya çalış. Bu yolu İbrahim Hoca ona göstermişti. Müfettişin nasıl bir tavır takınacağını bilmiyordu. Sorumluluk sahibi ve insaflı birisi ise muhakkak bu sorunla ilgilenirdi. Müfettiş Muhammed'in yüzüne bile bakmadan ağırca kalktı, dilekçeyi evrakların arasına koydu, sınıfa dönüp ''Arkadaşlar size iyi dersler, hepinize başarılar dilerim'' dedi ve ayrıldı. Müfettişin şu aşamadaki tavrı belirsizlik hissini veriyordu. Öğrenciler aralarında bu kez sonucun ne olacağını konuşuyorlardı. Muhammed Allah'a havale edip koridorda arkadaşı Ferit'le beraber değerlendirme yapıyordu. Sıra arkadaşı Kazım ise işin peşine düşmüştü. Koşarak merdivenleri çıktı, soluk soluğaydı. Nefes almadan anlattı. Müfettiş müdürün odasına girdi. Sonra Tarık Hoca'yı çağırdılar. Odadan çıktığında yüzü kıpkırmızı, gözleri de fal taşı gibi açılmıştı. İnan ki etekleri tutuşmuş gibi yürüyordu. Aralarında bir heyecan havası doğdu. Tarık Hoca öğrencileri tarafından sevilmiyordu. Kimisi onu ideolojik tutumundan, kimisi not kırmasından, kimisi kuralları kendine göre yorumlamasından şikayetçiydi. Kötü bir imajı vardı. Öğrenciler kendisinden çekiniyordu. Ders zili çaldığında müfettiş Tarık Hoca'yı da yanına alarak sınıfa gelmişti. Tüm gözler oradaydı. Muhammed Yüksel, dedi müfettiş. Muhammed ayağa kalktı. Müfettiş iyice onu süzdü. Hocan kağıdını 30 değil 80 verdiğini söylüyor. Notu kağıda yazdığında kalem sürçmesi olmuş. 80 yazacağını 30 yazmış, dedi müfettiş ve biraz durdu. Elindeki kağıda baktı. Muhammed'in gözleri sinik ve el pençe duran Tarık Hoca'nın üzerindeydi. Kendisine şahin kesilen Tarık Hoca müfettişin yanında süt dökmüş kedi gibi titriyordu. Dudakları morarmıştı. Güçsüzlere karşı esip savuranlar güçlüye karşı nasıl da acziyet tavrını takınıyorlardı. Peki sana kaç aldığını söylemişti? Müfettiş Muhammed'in gözlerine bakıp sordu. Efendim 30 dedi Muhammed. Müfettiş öğrencilere de sordu. Arkadaşlar siz de öyle mi duydunuz? Evet. Sınıfın tümü birazdan cevap verdi. Peki arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Muhammed Yüksel seni de tebrik ederim. Bir öğrenci olarak sorumluluk duygusu taşıman, yasal yolları kullanarak hakkını araman övülecek bir davranış. Arkadaşlar benim adım Ahmet Yılmaz. Problemleriniz için kapım her zaman açıktır. Çekinmeyin. Kanuni haklarınızı bilin ve haklarınızı arayın. Ancak böyle düzelebiliriz. Arkadaşınızı örnek alın. Peki, size iyi dersler, dedi ve çıktı. Muhammed içinden İbrahim Hoca'ya dua ediyordu. Artık rahatlamıştı. Bundan sonra Faruk Hoca'nın akıbeti onu ilgilendirmiyordu. Bu davranışıyla prestij kazanmıştı. Şimdiden bazı öğrenciler sorunlarını ona anlatıyordu. Bu yıl kış çetin geçiyordu. Muhammed yarı yıl tatili nedeniyle köyüne döndü. Tatili okuyarak değerlendirdi. Hem derslerini hem de Ebu Zer Hoca'nın ısrarla okumasını istediği Risale-i Nur'u sayfa sayfa içine çekiyordu. Zulmün her türlüsüne direnen üstadın hayatını, fikirlerini özümsüyordu. Okudukça ibret alıyordu, nasihat alıyordu. Zulmün karşısında nasıl durması gerektiğini öğreniyordu. İmanlı, sabırlı ve tevekküllü olmalıydı. Ev işlerinde koşuşturdu, annesine yardım etti, her akşam yatmadan evvel onunla uzun uzun sohbetler yaptı. Onun da bilme, öğrenme hakkı vardı. Belki musibetleri bu şekilde daha çabuk atlatırdı. İbrahim Hoca ve Orhan Hoca ilçeye gittikleri için camideki öğrencilerin dersleri de boynuna kalmıştı. Artık zorlanmıyordu. Risale-i Nur'dan öğrendiklerini parça parça anlatıyordu. Tatil bitmişti. Annesinden ayrıldığında ikisinin de gözleri nemlenmişti. Annesinin duygularıyla dolu bir mektubu Ali abisine yazmıştı. Gerçekleri saklamıştı ve ilçeye gittiğinde postaya verecekti. Okulun ilk günüydü. Muhammed sabahleyin arkadaşlarıyla beraber çıktı, üstünü başını iyice sarmış, Ebu Zer Hoca ile merdivenlerde karşılaşmıştı. O da bir yerlere gitmek için hazırlanmıştı. Olağanüstü durumlarda bile tebessümünü esirgemeyen Ebu Zer Hoca selam verip gençleri sordu. ''Nasılsınız gençler? Hava bayağı soğuk, sadece ceketle üşümüyor musunuz?'' Zemheri soğuk her alanda hakimiyetini hissettiriyordu. Yer yer soğuk rüzgar kar tanelerini savuruyordu. Alışkınız, dedi öğrenciler. Kanınız kaynıyor ya, ben gerçekten yaşlanmışım. Palto içinde bile üşüyorum. Öğrenciler Latife'ye gülümsediler. Ebu Zer Hoca'nın sabah sabah nereye gittiğini de merak ediyorlardı. Hocam hayırdır inşallah böyle sabah erkenden? Yani yardımcı olabileceğimiz bir şeyse? Allah yardımcınız olsun gençler. Benimle ilgili bir problem. Müftülüğe kadar gideceğim. Dün çağırmışlardı, bir bakalım yine mesele neymiş. Ne de olsa hayırlı olsun, dedi Ebu Zer Hoca, gözleri uzağa daldı. Sokaktan çıkıp caddeye vardılar. Öğrencilerin yüreği yanmaya başlamıştı. Ebu Zer Hoca'nın niçin çağrıldığını biliyorlardı. Camide verdiği vaazlardan dolayı şikayet var diye her hafta karakola çağrılıp ifadesi alınan Ebu Zer Hoca'yı birkaç kezdir müftülük de uyarıyordu. Ebu Zer Hoca yıllardır vaaz kürsüsünde aynı şeyleri söyleyip durduğunu belirtmişti. Ne değişmişti ki? Artık konuştuğu her kelime suç kabul ediliyordu. Bir yerlerden düğmeye basılmış gibi sistematik olarak yapılan şikayetler ve uyarılar gittikçe baskıya dönüşmüştü. Karakoldakiler kendisine açıkça söylemişlerdi. Hocam, sözde kalsaydınız sizi uyarmazdık ancak siz söylediklerinizi pratiğe döktünüz. Bir fikrin hayata dönüştürülmesi bizim için tehlikelidir. Emir yüksek makamdan geliyor. Zaten nasihatlerimizin amacı insanların dinlerini öğrenip dinlerini yaşamaları değil mi? Demişti Ebu Zer Hoca. Hocam, bir yerlere dokunuyor işte. Dedik ya, emir çok yüksek yerden, demişti emniyet amiri. Müftülük de bunca karakola çağrılıp ifadesine başvurulan Ebu Zer Hoca'ya açıkça baskı gördüklerini ve daha fazla kendini idare edemeyeceklerini söylemişlerdi. Şubat soğuğu yalnız bedenlere değil gönüllere de işliyordu. Kimilerini de korkutuyordu. Kavşağa gelip durdular, yolları ayrılıyordu. Allah zihin açıklığı versin, dedi Ebu Zer Hoca. Allah yardımcınız olsun, dedi gençler. Buruk bir hava vardı. Muhammed bunu gün boyunca hissetti. Derslerden de bir şey anlamadı. Ebu Zer Hoca'nın fedakarlığını, kanaatkarlığını hatırladıkça ona yapılan baskılara isyan edesi geliyordu. Zulüm çarkı son hızla dönüyordu ve zulme baş kaldıranları biçiyordu. Akşam eve döndüklerinde akılları sonucun ne olduğundaydı. İçeride başkalarını gördüklerinde artık kesin sonucu kabullendiler. tevekkülüyle sakin ve rahat bir şekilde davranan Ebu Zer Hoca, "Hakkımda soruşturma kararı alındı," dedi. "Sonucu belli. Buna binaen ben de erken emekliliğimi istedim. Cami sorumluluğumuz buraya kadarmış. Takdir böyleymiş. Bir maaşla bizi satın alacak değiller. Onlar halkın cebinden çıkan vergilerle maaş aldıklarını unutup bizim aldığımız maaşı sanki kendileri lütfediyormuş gibi minnet etmeye kalkışıyorlar. Halkın parasıyla yine halka zulüm yaparken biz hiç olmazsa yine halka bir şeyler vermeye çalışıyorduk. Demek ki aldığımız maaş da halka ihanet edip onları uyutmamızı beklemişler. İstediklerini almayınca çarkı döndürmeye başladılar. Allah-u Teala bize bir yol gösterecektir. O Rabbimiz ki Ankebut suresi 69. ayette o kimseler ki bizim için mücadele ediyorlar. Onları muhakkak yollarımıza ileteceğiz demektedir. O bizi yalnız bırakmaz, yardımını esirgemez. Bize bir kapı kapatmışsa hikmeti gereği başka hayırlı bir kapı açmış demektir. Bakalım o kapıyı ne zaman fark edeceğiz? Elbette bazılar akıllanınca bizi halktan koparmaya çalışıyorlar, planlar yapıyorlar. Hak için çalışmak, halka ulaşıp onlara yardımcı olmak bizim asıl vazifemiz. O vazifenin ücretini bilenler de Resuller gibi yalnız Allah'tan diliyoruz. Halkımıza yine faydalı olacağız. Bunun da bin bir yolu var. Rabbimiz bizden razı olsun, gerisi sorun değil. Onu sessizce dinlediler. Bir maaş uğruna rejimi ayakta tutmak için fetva verenler, gerçekleri saklayanlar, halkı rejime kul köle yapanlar ve bu hokkabazlıklarını da ne yapalım? Biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Onların rızkını engel mi olalım sözleriyle savunanlar, toptan haksızlığa, baskıya bir an kendi çıkarlarını düşünmeyip tepki verselerdi, bütün bunlar yaşanır mıydı? Gelin görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Arkadaşları adına Muhammed rahatsızlıklarını dile getirdi. Biz de zaten yük olmuştuk. Bundan sonrasında size mahcup kalacağız. Hem kanımıza dokunuyor, gücümüze gidiyor. Bir yandan rejim baskısı, bir yandan mürtet örgütün baskısı sanki el birliğiyle üzerimize geliyorlar. Verdiğiniz vaazları her iki tarafta şikayet edip durmuş. Yüzü ciddileşen Ebu Zer Hoca, "Aman ha, yanlışa düşmeyin, şeytanın vesveselerine kanmayın. Bize yük olmanız ne demek? Siz bizim bereketimizsiniz. Gözümüzü, gönlümüzü ihya eden çocuklarımızsınız. Aman ha, kötü düşüncelerden sakının. Allah'ın gani ve kerim olduğunu unutmayın. Her iki tarafında şikayetlerine gelirsek, bu da küfrün tek millet olduğunu gösteriyor. Onların bizden memnun olmamaları, istikametimizin doğru olduğunu gösterir. Başımıza bu haksızlıklar, bu baskılar gelecektir. Size üstadı okumanızı boşuna mı tavsiye ediyorum? 30 yıla yakın durmadan baskı gördü. Ama o fikirlerinden ödün vermedi. Onların makam teklifini ellerinin tersiyle itti. Başındaki sarığı bir kere taktığında artık bir daha çıkarmadı. Onların baskılarına karşı koyup maslahat gereği bile olsa çizgisinden taviz vermedi. Bizler bu konuda büyüklerimize örnek almalıyız. Davamızdan dönmemeli, gevşeklik yapmamalıyız. Rabbimizden hem dünyada hem ahirette bize iyilik, güzellik vermesini temenni edip duracağız. Rabbimizden hayırlı olan isteyeceğiz. Biz namazımızı, orucumuzu, duamızı, makamımız yükselsin, malımız çoğalsın diye bir nevi uğur getirmesi amacıyla yapıyor değiliz. Gençler, zalimlere, müstekbirlere kul köle olmayacağız. Mevlana Hazretleri'nin Fihi Mafih eserini okuduğumda bu konuyla ilgili bir paragraf dikkatimi çekmişti. O zamanlar Moğollar İslam dünyasının hakimi olmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti onların şartlarını kabul etmişti. Mevlana Hazretleri'nin sohbetlerine katılan komutanlardan Emir Pervane şöyle bir tespitte bulunuyor. Kafirler puta secde ederlerdi. Biz de öyle yapıyoruz. Moğol Tatarlarına secde ediyoruz. İçimizde hırs, haset, heva gibi putlar var. Biz bunların hepsine itaat ettiğimize göre biz de zahiren aynı işi yapıyoruz ve yine kendimizi Müslüman biliyoruz. Emir Pervane'nin sözleri beni gerçekten çok düşündürdü. Zaman değişse de gerçekler değişmiyor. Biz de bugün çağdaş Cengiz Hanlarla, Hülagi Hanlarla karşı karşıyayız. Zalimlere teslim olup onların şartlarını kabul edemeyiz. Geçici de olsa hiçbir zalimden yana görünemeyiz. Kim bir zalime yardımcı olursa Allah o zalimi onun üzerine musallat kılar kaidesi gereği zalimlerden uzağız. Kendimize

0: O zaman bela ve musibetlere hazır ol demişti. Madem ki bu sevdaya kapıldık, her birimiz bir belayla imtihan olacaktır. Allah sabır versin, ayaklarımızı sabit kılsın ve hidayetinden ayırmasın.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
2: 20. bölümü

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: tekbir getirilir ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

Tarihin damarlarından kopan, dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülün, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdim. O gün, o Aşura günü, karar günüdür her insanın, insan olanın. Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa, Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup, Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

babam Adem'in ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı. Cennetin yoluna uçuverdim.

ve hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim. Peygamberin öptüğü dudaklar aralandı. Annenden doğduğun gibi pak, ismin gibi hürsün.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili, izin ver. Ben hürüm ama senin gibi bir hakikatin kölesiyim.

izin verdi aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı. Ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi. Bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde süzülen bir ok. Hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran bir kar.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

24. bölüm. Osman bin Huveriz Şam'da yerleşmişti. O da Hristiyanlığı kabul etti. Ayrıca Şam valisine Mekkelileri şikayet ederek üzerlerine bir orduyla gidildiği takdirde oraların kolayca fethedileceğini anlattı. Vali, emri altında bulunan ikinci derecedeki bir valiye mektup yazarak Osman bin Huveris'in eline verdi. Mektupta bir orduyla Mekke üzerine yürümesini ve oraları ele geçirmesini emrediyordu. Vali İbni Cefne bu emri yerine getirmek üzere hazırlıklara başladı. Bu sırada onun maksadını anlayan bir bedevi grubu İbni Cefne'yi ziyaret için izin istediler. İbni Cefne huzuruna aldığı perişan kılıklı insanlara sordu. İstediğiniz nedir? Ey Melik, harem halkı üzerine asker çekeceğinizi duyduk. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bu konuda aldığım emri yerine getireceğim. Ey Melik, biz sizi severiz. O taraflara hakim olduğum takdirde bizim zarara uğramamız da söz konusu değildir. Ancak orada Kâbe denilen bir beyt vardır ki Peygamber İbrahim zamanından kalmadır. Allah hiç kimsenin bu beyte karşı çıkmasına, ona saldırmasına razı olamaz. Nitekim Yemen taraflarından gelen büyük bir ordu Mekke önlerindeyken mahvedilmiştir. Sakın böyle bir işe girişmiş olmayasın dediler. Daha sonra fil hadisesini tafsilatıyla anlattılar. Bunları sizin iyiliğinizi düşünerek söylüyoruz ey Melik. Başınıza gelecek olan bir bela bizi sevindirmez dediler. İbni Cefne onları savdıktan sonra yaptığı bir araştırma sonucu Ebrehe'nin ordusunun feci şekilde mahvedildiğini öğrendiği zaman derhal hazırlıklarına son verdi. Osman bin Huveris'i yanına çağırdı. Harem sahasını fethedebilmesi için kendisine böyle bir imkan hazırladığından dolayı teşekkür etti. İleride yapacağı ihsanların bir başlangıcı olmak üzere güzelinden bir takım elbise giydirdi. Osman elbiseyi giydiği günün akşamı vücudunda yanmalar, kaşınmalar hissetti. Kaşıdığı zaman yaralar açıldı. Gitgide bir halsizliğin çöktüğünü de hissediyordu. Daha sonra birden sakın diye düşündü. Ama iş işten geçmişti. Elbisesinin zehire bulanmış olduğundan hiç şüphesi kalmamıştı. Derhal çıkardı. Fakat artık duruşu ve dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyordu. Adım adım ölüme yaklaşıyordu. Birkaç saat sonra İbni Cefne'nin yanına girenler ona Osman bin Huveris'in kıvrana kıvrana can verdiğini bildirdiler. ''Bize kazdığı kuyu kendine mezar oldu.'' dedi. Abdullah bin Cahş yaptığı gezi ve araştırma sonunda Hristiyanlığı kabul etti. Bu din onun kalbine huzur ve sükun verdi. Abdullah aradığını bulduğundan emindi. Tekrar Mekke'ye döndü ve orada sessiz, sakin bir hayat yaşamaya başladı. Zeyd, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra maksadını önce karısı Safiye'ye açtı. Hadrami'nin kızı Safiye bunu hiç hoş karşılamamıştı. Kocasını seviyordu. Temiz ahlaklı, dürüst, sevimli bir insandı. Hoş bir geçimleri vardı. Uzun zaman ondan ayrı kalmaya hiç de hevesli değildi. ''Gitme Zeyd, burada yanımda kal. Sensiz duramam.'' dedi. Ancak Zeyd duracaklardan değildi. Aklına bir daha çıkmamak üzere yerleştirdiği bu mesele öyle bir gelip bir giden, kolayca terk edilebilecek cinsten bir düşünce değildi. İş uzadı, Zeyd gitme fikrini bir an olsun hatırından çıkarmadı. Safiye göndermemekte diretti. Safiye'nin öne sürdüğü her fikri dinliyor, daha sonra. Ama ben mutlaka hak dini bulmalıyım. Bu konuda yapmayacağım hiçbir fedakarlık yok, diyordu. Peki ben sensiz ne yaparım? Zeyd oğlunu gösterdi. İşte Said. Yavrumu bağrına basar. Onunla kendini avutursun.
İleride cennet müjdesini hayattayken alacak olan bu küçücük yavru, aşere-i mübeşşereden birisi olan Said bin Zeyd Hazretleri'ydi. Ama bu tavsiye Safiye için yeterli değildi. Demesi kolay bunun. Ama bir kadın için kocasının yeri başka, oğlunun yeri daha başka. Münakaşa böyle sürüp gidiyor, Zeyd hanımını bir türlü razı edemiyordu. Sonunda o razı olmasa da yola çıkmaya karar verdi. Safiye de bu işi zorla da olsa engellemeye kararlıydı. Nihayet durumu Zeyd'in amcası olan Hattab'a anlattı. Hattab Zeyd'i buldu. Ona nasihat ve tehdit karışımı sözler söyledi. Hak din hikayesini burada kesmesini ihtar etti. Hattab, Zeyd'in hem amcası hem ağabeyiydi. Zeyd'in dedesi, Nüfeil öldüğü zaman geride bir karısı ve iki oğlu kalmıştı. Biri eski karısından olan Amr, diğeri de daha sonra dul kalan karısından olan Hattab. Dışarıda Nüfeil'in cenazesi yıkanıyor, etrafta toplanan kadınlar yakalarını yırtarak, dövünerek ağlıyorlardı. Arap adetlerine göre onun iyiliklerini dile getiren mersiyeler okunuyordu. Bu arada Nüfeil'in oğlu Amr yavaşça odaya girdi. Sağa sola bakınır gibi yaptı. Kimsenin kendisiyle meşgul olmadığını gördüğü bir anda koynundan çıkardığı örtüyü üvey annesinin başına geçiriverdi. Kadın birden sıçradı ama artık olan olmuş, başına örtü örtülmüştü. Bundan böyle Amr, üvey annesinin tek sahibi olma hakkını elde etmiş bulunuyordu. İsterse onunla kendi evlenir, isterse başkasına satardı. Çirkin fakat yaygın bir adetti bu. Kocası ölen bir kadın, onun cenazesi yıkanırken derdine mi yansın, yoksa kocasının yakın akrabasından birinin başına örtü vereceği örtüden korunmak yollarını mı düşünsün? Ya bütün derdini unutarak bunu düşünecek ve avlanmaktan kurtulacak yahut başa gelene razı olacaktı. Üçüncü bir yol yoktu. Cenaze evden çıktıktan sonra av müddeti sona eriyordu. Amr, üvey annesine başına örtmeye muvaffak olduğu örtüyle sahip olduktan sonra onu kimselere kaptırma niyetinde olmadığını açıkça ifade etti. Kendisine göre münasip bir zamanla onunla evlendi. Şurası muhakkak ki böyle bir avlanışla üvey oğluna, kocasının kardeşine veya benzer bir kişiye düşen ve bir daha yakasını kurtaramayanların ilki bu kadın değildi. Bu evlilikten Zeyd adında bir oğul dünyaya geldi. Zeyd büyüdükçe kavminin yaptığı saçmalıklara karşı içinde bir tiksinti duydu. Taşlara, ağaçlara tanrı diye tapınmanın manasızlığını anladı. Doğru olmadığını açıkça söylemekten çekinmedi. Fakat bu yolda karşısına ilk çıkan hem amcası hem de ana bir kardeşi ve ağabeyi olan Hattab oldu. Zeyd Hattab'ın pek çok dayağını yedi. Bundan sonra Safiye, Zeyd'de yol hazırlığı gördükçe Hattab'a haber uçuruyor, mesele orada kapatılıyordu. Ama gün geldi, o da fayda vermedi. Sabahleyin bir işini takip için çıkar gibi ayrılan Zeyd, akşam üzeri eve dönmedi. Safiye, oğlu Said'le birlikte onun ardından gözyaşı döktü. Zeyd, harem sahasını terk ettikten sonra günlerce yol aldı. Rastladığı yerde din bilgini kimselerin varlığını araştırıyor, gönlünde yanıp tutuşan o derdin devasına merhem soruyordu. Nihayet bir Hristiyan papazı sorusunu şöyle cevaplandırdı. ''Sana İsa aleyhisselamın dinine girmeyi tavsiye ederim. İsa dini beni tatmin etmiyor. Neden? Çünkü Hazreti İsa bir Allah'a iman etmeyi emrediyordu. Siz bu sayıyı üçe çıkardınız. Allah birden fazla olacaksa üç olması şart değil.
benim memleketimdekiler 300'den fazla ilahın bulunduğunu söylüyorlardı. Nereden biliyorsun İsa'nın bir tek Allah'a inanmayı emrettiğini? Çünkü Allah bir tanedir. Kendisine eş koşmayı emredecek kişiyi de peygamber olarak göndermez. Geriye siz kalıyorsunuz. Yani üç ilah vardır diyen peygamber İsa değil, sizsiniz. Bir iki saniye durdu. Kendini dikkatle, hayretle dinleyen papazın gözlerinin içine baktı. Bense sadece bir tane Allah'a inanmayı emreden dini arıyorum. O halde sana sarıldığın takdirde hidayet bulacağın bir dini haber vereyim. Hangi dindir o? İbrahim aleyhisselamın dinidir. İşte bana onu anlatıver. Anlatamam. Neden? Çünkü o dini gerçek manasıyla bilmiyorum. Bilen bir kişinin varlığına da inanmıyorum. Zeyd oradan gözleri yaşlı çıktı ve yola koyuldu. Allah'ım, sen şahit ol ki ben İbrahim peygamberin dini üzereyim. Bu din üzere yaşamayı, bu din üzere ölmeyi arzu ediyorum diyerek ilerliyordu. Daha sonra ağır ağır giden devesinin üzerinde İbrahim peygamberin tanıttığı ve anlattığı Allah'a secde etmek üzere başını bineğin koynuna kadar indirdi. Allah'ım, Allah'ım, sana nasıl ibadet edeceğimi bilmiyorum, diyordu. Şam taraflarında görüştüğü bir rahibe hayat hikayesini anlattığı zaman rahip, ''Ey Mekkeli, anladığıma göre sen İbrahim peygamberin dinini aramaktasın. Aradığın dini bilen veya o dine bağlı olan bir kişinin varlığını zannetmiyorum. O Yahudi değildi, Hristiyan değildi. Tertemiz bir inançla Allah'a yönelmeyi emreden bir peygamberdi. Yahudilik de Hristiyanlık da peygamber İbrahim aleyhisselamdan sonra gelmiş olan dinlerdir. İbrahim peygamber namaz kılar, secde eder ve ibadetlerinde senin yurdunda bulunan beyte yönelirdi. Zaten o beyti de kendi Allah'ın emriyle yapmıştı. Sen şimdi dön, kendi yurduna git. Çünkü Allah senin kavminden, senin yurdundan bir adama vazife verecektir ki, o peygamber İbrahim aleyhisselam tarafından getirilen tertemiz Hanif dinini insanlara öğretecektir. O Allah'ın en sevgili kuludur. Zeyd, bundan sonra daha fazla bir şey öğrenemeyeceğine inanarak döndü. Görüştüğü din adamlarının verdiği en son bilgi, aradığını yine kendi yurdunda bulabileceğini gösteriyordu. Yurduna geldi. İnsanlar yine putlara tapıyor. Yine onlara kurbanlar takdim ediyorlardı. Tanıyanlar ona, ''Ne yaptın, ne oldu?'' diye sordular. ''Baraka Hristiyanlığı kabul etti. Ama o din bana pek uygun gelmedi. Ben de Peygamber İbrahim'in getirdiği dine inandım.'' dedi. ''O neye inanıyordu?'' ''Neye inandığını bilmiyorum ama o neye inandıysa beni de öyle inanmış gibi kabul etmesini Allah'tan diliyorum.'' Bir gün Zeyd'in şu sözleri mırıldanırken görenler oldu. ''Rabbim, gerçek manasıyla senin emrine hazırım. Sana kul olarak, sana köle olarak buyruğunu yerine getirmek isterim. Hayır isteyen bir kulunum, mütekebbir değilim. Kızgın kumların üzerinde yürüyen, öyle uykusu çeker gibi midir? Allah'ım, yüzüm sadece senin için secde eder.'' Bana nasıl muamele edersen et, ben yine sana yönelirim. Zeyd bu beyitleri okuduktan sonra yere kapandı ve secde etti. Şefkat ve merhamet sahibi bir kişiydi Zeyd. Bilhassa toprağa gömülmesi, hükme bağlanan bir kız çocuğunun böyle canavarlar gibi öldürülmesine hiç razı olamazdı.
bu acı hükmü uygulayacağını duyduğu bir babaya şu sözleri söylemişti. ''Bırak bu çocuğu bana. Yanımda büyütüp besleyeyim.'' Zeyd böylece o yavruyu kurtarmış almıştı. Yıllarca sonra büyütüp yetişkin bir genç kız olduğunda babasına şu teklifi yaptı. ''Arzu edersen kızını alırsın. Arzu edersen yine benim yanımda kalır.'' Zeyd bu yoldan birkaç masum kızcağızın hayatını kurtarmıştı. Hattab, küçük kardeşi ve aynı zamanda yeğeni olan Zeyd'in bu türlü dönüşünden hiç hoşlanmamıştı. Onun kolundan tuttuğu gibi putların önüne götürdü. ''Hadi bakalım Zeyd, bunlara secde et.'' dedi. Zeyd bu teklifi olumlu karşılayamazdı. Sırf bunlara secde etmemek için bunca zaman gezmiş, dolaşmış, yüreğinde sızlayan yaraya bir merhem bulabilmek için nice çöller aşmıştı. Yıldızların donattığı gökyüzünün altında tek başına nice geceleri uykusuz geçirerek sabaha ulaşmış. Nice günler seferin zahmetine seve seve katlanırken ''Allah'ım seni arıyorum, Allah'ım Peygamber İbrahim aleyhisselamın Efendimizle gönderdiğin dini arıyorum.'' diye yürürken ılık gözyaşları akıtmış. Bağrında yanan ateşi hafifletmeye çalışmıştı. Hattab değil, bütün cihan bir araya gelse bu çaresiz mahlukların karşısında ona boyun kırdıramazdı. ''Ben bunlara secde etmemek için bunca zamandır gezdim durdum.'' dedi. ''Pekala, anladın ki bunlar gerçekten ilahtır değil mi?'' ''Hayır, bunlar asla gerçek ilah değildir.'' Bunlara ibadet etmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Bunlardan uzak durmak hiçbir zarara sebep olmaz. Hattab işin uzamasına pek taraftar değildi. Tabiatı buna müsaade etmiyordu. Meseleyi kısa yoldan halletmeye karar verdi. Zeyd'e güzel bir dayak attıktan sonra artık bu düşüncesizliğe son vermesi tenbihinde bulunarak bıraktı. Mekke'nin Cidde taraflarında, Beldah denilen yerde Abdülmuttalib'in torunu Muhammed bin Abdullah, Zeyd bin Amr'la beraberdi. Zeyd, putları sevmemesi hatta nefret etmesi sebebiyle Muhammed bin Abdullah'ı pek seviyor, pek takdir ediyordu. Uzun zamandır aradığı yüce insanın hemen yanında onunla konuşmakta olduğunu hiç mi hiç bilmiyordu. Sade o değil, bu hakikatten onun kadar habersiz olan bir başkası da Muhammed bin Abdullah'ın bizzat kendisiydi. Önlerine sofra getirdiler. Et yemeği vardı. Putlara kurban olsun diye kesilmiş çeşitten değildi. Bununla beraber Zeyd yemedi ve şunları söyledi. ''Ben sizin ne putlarınıza kestiğiniz kurbanlardan yerim ne de Allah'tan başkasının ismini zikrederek kestiklerinizi. Koyunu yaratan Allah'tır. Onu yaşatmak için gökten su indiren, yerden ot bitiren Allah'tır. Bunu bilip dururken tutuyor ve onu Allah'tan başkasının ismini zikrederek kesiyorsunuz. Bir gün, dürüstlüğüyle şöhret bulmuş bir tacir olan Ebu Bekir'in kızı Esma, Kabe'nin yanından geçiyordu. Orada putlara ibadetlere meşgul olanlara şöyle sesleniyordu. ''Ey Kureyşliler! Vallahi içinizde benden başka Peygamber İbrahim aleyhisselamın dini üzere bulunan kimse yoktur. Zinadan uzak durun. Çünkü onun sonu fakirliktir. Allah'ın adına kesilmeyen hayvanın etini de yemeyin.'' Daha sonra şu mealdeki beyitleri okudu. ''Ben yüzümü ağır ağır dağları, kayaları taşıyan şu arzın yöneldiği varlığa çevirdim. Ben gönlümü tatlı su yüküyle dönüp dolaşan bulutlar kimin emrindeyse ona teslim ettim. Rüzgarlar kimin emriyle bir sağa bir sola esip duruyorsa ben de ona yöneldim. Ona kul oldum.'' Esma daha fazla duramadı. Çünkü oradakiler Zeyd'e karşı pek de hoş olmayan bir tavır takınmışlardı.
bir kavganın çıkması muhtemeldi.

0: Royalizbex ABS plastik valiz üretimi. Royalizbex sundu. Royalizbex sundu.
1: Adana ilimiz için yatsı ezanı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 0061 Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat Efendim.

0: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor. Merak Ettim Hocam başlıyor. Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.vuslatfm.com.tr.

mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar, başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, Efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e,

bilim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Pusula Tepe.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Pusula Tepe.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Pusula Tepe.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Pusula Tepe.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa...

0: diyerek tekbir getirilir. Ki buna teşrik tekbiri denir. Teşrik tekbirlerini unutmayın. Teşrik tekbirlerini unutmayın.
1: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın.
2: Bu frekansta. Vuslat Efendi.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Bu Ağustos'u ilk defa görüyorum. Tanıdık mı tanıdık? Aşina mı aşina? Bir gece bu kadar mı sıcak olur? Ve bir gece bu kadar mı güzeldir? Bu geceyi ilk defa görüyorum. Yorgunluğu unutmuş onlarca insan, hepsinin gözlerinde çocuksu bir merak, çocuksu bir huzur. Bu hali ilk defa görüyorum. Hangisine dokunsan sevinçten ağlayacak. Bayramlık almış çocuklar gibi masum bir neşe. Mesafeler kısaldıkça Medine yaklaşıyor. Bu bir rüya mı Allah'ım? Bu ne güzel rüya Allah'ım? Şafak sökünce sevgilinin yurdunda mı olacağız? Bu hiç beklenmedik bir yolculuk, beklenmedik bir davetle başlanan ve beklenmedik bir kabul gerçekleşiyor sanki. Yıllar yılı hasret çek ama o hasretin yükünü bir sonraki güne, başkaları gidince o vuslat düğününe, özlemle biriktir. Daha çok ötede diyen hayal dünyana bırak. Sonra uzan ve uyu. Tam uykuya dalarken biri uyandırıp diyor ki, vakit geldi, kalk bakalım. İşte vuslat gecesi. Bu vuslatı ilk defa yaşıyorum. Medine yolcuları toparlanıyor. Vakit geldi işte. İşte vaktin gayesi. Gece gündüze dönüşürken, gecenin son, gündüzün ilk hediyesi, yemyeşil bir kubbe, sevgilinin yurdu Medine. Ey Medine, ben bu yurda ilk kez geliyorum ve ilk kez ruhumla gülüyorum.

kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir digerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerini bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayram.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendim 101.1.

Sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadım. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldum. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordu. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadım. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığım dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde "Sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın" diyerek bana olan sistemini dile getirmişti. Ben de sana "Bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım" diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demişti. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana "Bu gece senin düğün gecen mi?" diye sordum. Sen de "Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak" demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Sevgili kızım,

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.